yükselmişse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk.

sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim mi ödeştim?

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekanslara bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahveler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar.

0: Murat.
1: Bırakın lan. Nerede ineceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden.

unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir.

0: aşkta gönüllerin tahtında mı yazayım?
1: Burası Radyo Lider İzmir.

yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum, seni sevmiyorum diyecek bir

yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın. Ne yazık, ne yazık, sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere atacak bir gün. Aşkını ellere satacak bir gün. Mutlaka bırakıp kaçacak bir gün. Gidecek bir gün.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrı.

Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Kalsam yerimde, gitsem yolum uzak, sevsem sonum var.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen iki güzel şarkı, sonrası SMS ve biraz SMS'ten biraz WhatsApp'tan saat 8-10 geçeye kadar, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarını bir saatlik bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Cezaevlerindeki abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Duydunuz, duyanlar, duymayanlara. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Baba Müslüman 2 güzel şarkısıyla programımızın açılışını yaptık şimdi. Saat 8.05 geçeye kadar karma biraz 39.69 biraz WhatsApp. Saat 8.10 geçeye kadar Allah nasip ederse. Sonrasında da kardeşlerimin kayıt mesajlarını, bir saatlik bölümünü paylaşacağım. Sonrasında devam edeceğiz gecenin ilerleyen saatine kadar. Bence C7'den Şerife Dinçer, B9'da bulunan canlarım Gül Saday, Güleser Dinçer, İrem Dinçer, Sedef Saday, Hürmüz Buhan. Canlarım sizi çok seviyorum elbet. Bir gün gece son söz. Zirve dediğiniz yerde biz verdik molasını. Bu hayatta canımızı sıkacak cesareti olanın sonucuna katlanacak cesareti olmalı. Herkes bir gün kırdığı yerden kırılacak. Bay Dinçer, Baran Demet'ten Neyli. Biz C7 koşulan Dilay Korhan, canlarım olan Şerife Dinçer, Burçin Çakmak, Enise Taşdelen, Gülcan Ceren, Sultan Özmut Samsunlu, Çito, Hatice Arcanlı. Çok kurşunlar patladı bu şehirde. Gönül Balkan, bir ben bir tek sana vuruldum şarkısı Dilan Korhan'dan ablaları ve kardeşlerine gelsin. Ama sayfamızı yenileyelim. Merhaba, ben C7'den tahli olan Hürü Çeliker, Özlem Kasapoğlu radyo başına. Ona en güzel seni sen seversin. Fatih Bulut'tan Sensiz Yaşarım Sanma şarkısı sana gelsin cici kız. Evet, bir kez daha paylaşalım. Ben C7'den tahli olan Hürü Çeliker, Pınar Dindarık, Emel Çelik, Gülcan Gökgöz, Özlem Kasapoğlu radyo başına. Özgürlük kapıda, azıcık sabredin. Mert Demirer, ateşe düştüm. Şarkısı bu derdi dostlarıma armağan olsun. Ben C7 koğuşundan tahli olan Hürü Çeliker, Özlem Kasapoğlu, Emel Çelik, Pınar Dindarık için özellikle Özlem Kasapoğlu için Mert Demir Olmazlara vuruluyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim abim. Merhaba Murat abim, ben C7'den tahli olan Hürü Çeliker, buradan Özlem Kasapoğlu'na, Pınar Dindarık'a, Emel Çelik'e, Gülcan Gökgöz ablama selam olsun radyo başına. Mutlaka özlemekle olmak arasındaki tek fark sadece iki harf. Yan deli gönlüm yan şarkısı sizlere armağan olsun. Murat abi, ben C7 koşulan Özlem Kasapoğlu, Gülcan Gökgöz, Duygu Kaya, Melek Karakuş, Sibel Aksu, Umay Çelik, bu derlere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Siyahını geçmişinizden silemeden ama geleceğinin rengini benim. Blok 3'ten yalan yok aman, çok güzel gülüyorsun. Şarkısını mutlaka çalarsan çok mutlu edersin kardeşin Murat abim. Hayırlı geceler. Sağ olun kız kardeşlerim. Bence 7 koşulan Özlem Kasapoğlu, yanımda olan derlerim Emel Çelik ve özellikle Pınar Dindarık'a ne diyeyim şarkısını armağan ediyorum. İnsan sevdikleriyle değil yaptıklarıyla yürür. Biz C7'den Enes'e taş delen Şerife Dinçer, aşiretten olan Gülcan Çelen, Gül Sultan Özmut Burçin Çakmak, Sibel Geze, Katice Arcanlı, Gönül Balkan, Ata Çitlek, Müjde Ertaş, Dilay Yurdakulu, Özlem Kasapoğlu, umudunu bitirme. Şu hayatta bir şeyin bitişi her zaman başka şeyin başlamasına sebep olur. Hayat cesurları sever kızlar, benden şimdilik bu kadar, Allah'a emanet olun. Murat abim, ben C7 koğuşundan Hürü Çeliker, buradan kıymetli dostum kardeşim C6 koğuşundaki Ceylan Kılıç radyo başına. Seni unutur muyum kardeşim? Yarın açığa teslim olacağım. Fotoğrafları halledeceğim mutlaka. İzne çıktım da seni asla unutmadım. Unutmam da, sen kardeşten ötesin. Herkes biz kardeş, herkes kalleş, biz kardeş, bunu unutma. Yerin bende bambaşka kardeşim benim. Blok 3'ten çok güzel gülüyorsun. Şarkısı sana gelsin. Umut Ökmen, İzmir Hürriyet Mahallesi Umut Ökmen. Senin bendeki değerin hiçbir zaman bitmedi. Benim de sende bitmediğine eminim ama hayat insana her istediğini, her istediği zaman vermiyor. Rabbim bir an önce çıkmanı nasip etsin. Yıllar sonra daha yeni adım atacakken olmadı. Gittin, duyduğuma göre denetime ayrılacak mısın? 3 gün önce ailen aranıp böyle söylemiş. Bir gün olsun inşallah, dinlersin bunu. Telefon evrağı olmadı bir türlü. Gel hayalim şarkısı sana armağan olsun. Ben Şakran Kapalı T1 A2 koğuşundan İsmail İmrak'a selam gönderiyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa bana ulaşırsın. Rozelin Ergün. Ben Gül, Aliya Şakran T1B17'de bulunan biricik sevgilim Enes Keçka. Bizim aşkımız düz yolların değil, zorlu yokuşların sevdası. Merdivenler kırılsa, yollar tükense bile ben sana basamak olurum. Yine de seni yarı yolda bırakmam. Seni çok seviyorum yakışıklı sevgilim Uygar Doğanay'dan. Hasret sana armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1 B5 koğuştan tahliye olan Berke Demirli Zın'dan. Aleyküm selam Berke kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Seyit Ahmet Güleş, Hüseyin Yavuz ve dostlarım, eski İzmirli Engin Zengin Narlı Dereli Berdan Dorman. Hepsine çok selam. Hayat zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Murat abi ben B1 T5 koğuşundan tahliye olan Berke Demirli Zın'dan. Buradan dostlarım Engin Zengi Berdan Dorman çok selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. İyi yayınlar Murat abim. Ben C16'dan Rabia İrem sevgili namı der İrem Eceniz. Dün tahliye oldum. Gece geç geldim, telefonu geç aldım baya. Yazamadım buradan kıymetli ablalarım Serpil Alınca, Serap Gezer, Özlem Özçelik. Can dostlarım Selinay Sen, Nazar Alınca sizi çok seviyorum. Hiçbir şey size sevgimden önemli değil. Sizlere sahip olduğum için çok şanslıyım. Güzellerim. Cezam gelmiş 2 yıl. Ayvalık kadın açıkta yatacağım. Sağlık olsun. Sizi bekliyor olacağım. İzine çıkacağım bir hafta sonra konuştuğumuz gibi. Murat abi ben 4 Nolu'dan Ömer Ura ilk. Öncelikle nasılsın abi? Aleyküm selam Ömer kardeşim. Çok şükür hep beraber iyi olalım. Umarım iyisindir abi. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatmakta olan dostum Ezel. Özalp yani dostuma selam olsun. Emircan İrek'ten can dostum şarkısı armağan olsun. Bence 16'dan Rabia İrem sevgili. Buradan kraliçem Barbiem Özlem Özçeli'ye sesleniyorum. Anam Firdevs Firdevs Yöre oğlum. Açığa gidiyorum izinde Özgür'ü arayacağım. Türkan'a söyle onu da o arar halledeceğim. Dün gece 10'du İzmir Manisa kıyafeti iş gücü derken yapamadım. Aklımda bir hafta sonra izine çıkacağım o zaman halledeceğim. Sizi seviyorum aklımdasınız. Selamünaleyküm Murat abi ben 4 nolu Şakram B18 koğuşundan Ömer Urayık. Aleykümselam Ömer kardeşim. Benim için aynı kandan olmakta şöyle diyelim olmasa da. Can abilerim Suat Konuk, Emirhan Özyeşik, Oğuzhan Ekmekçi, Kürşat Ekmekçi, Mert Güler, Masum Oğuz, Cengiz Özdemir ve dostum İbrahim Özdemir Kadir'den. Zalim bu dünya çalarsan sevinirim.

ve 1-0'daki Samet Özdemir'e de armağan olsun. 4-0'da yatmakta olan oğlum Ömer Uraik. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Oğlum için Edip Akbayram'dan aldırma gönül, armağan olsun. T3B10'da yatmakta olan dostlarım Güner Karlıdağ, Gökhan Ayar, Sarı Ahmet ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Rabbim tez zamanda ailelerinizle kavuşmayı nasip etsin. Veysi Şani. T3B10'da yatmakta olan Güner Karlıdağ, Gökhan Ayan, burada her şey yolunda. Canınızı sıkmayın, az daha sabredin. Başımızda hep kara bir bulut ama içimizde vardır bir umut. Veysi Sani. Selamünaleyküm abi, aleyküm selam kardeşim. Sağ ol Diyadin kardeşim. Ben Diyadin, kadın kapalı Cihaltı koğuşundaki Dilo Reis. Sana telefon açtık, kampüse gitmişsin. Geçmiş olsun, inşallah bir dahaki telefonda görüşürüz. Sana mektup gönderdim, fotoğraf yolladım. İnşallah ziyaretine geldiğimde görüşürüz. Abinin de selamı var. Abin iyi, sen iyi ol yeter. Dilo Reis'e Müslüm Gürses'ten Seni Sevmeye Devam şarkısı armağan olsun. Dilo Reis, kendine sağlığına dikkat et. Yanındaki kardeşin Ecem Nur'a da selam olsun. Sana değer veren arkadaşlarına da selam olsun. Kimseyle işin olmasın. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda olan C11'de yatmakta olan Muğlalım. İnşallah her şey daha güzel olacak. Seni seven ve daima sevecek olan Halil Karagöz. Kime bu kadar inat şarkısı Muğlalım'a gelsin. Sevgilerle Halil Karagöz. Ben T1B18'den Ozan Yazar. Benim için değerli olan kan bağım olmasa da can bağım olan canım abim Halil Karagöz. Kadın kapalı C11'de yatmakta olan Muğlalı yengem ve benim aslan kardeşim Özcan Yazar. Onun değerlisi B10'da yatan Beyza Özkan'a. Murat abi sana zahmet, can abim Halil Karagöz'e armağan ediyorum. Sizleri seven eski İzmirli Ozan Yazar. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de bulunan Muğlalım. Mektupların geldi. Ben de sana yazdım. İnşallah mutlu olursun. Ben her zaman yanındayım. Bunu bil. Kardeşlerimin de selamları var. Her şey güzel olacak. İnşallah yolu sevgiden geçen herkesiyle muhakkak bir gün bir yerde buluşuruz. Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatmakta olan sevdiğim Muğlalım. Seninle bu hayatı daha güzel olmaya başladı. Sen benimsin ve mezara kadar da öyle kalacaksın. Kendine iyi bak Halil Karagöz. İyi yayınlar, ben Miray Kutlu, T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisin. Beni soracak olursan kavuşmamıza gün yaklaştıkça daha iyi oluyorum. Bu sana son radyo isteğim. Artık son, çarşambaya geldik, şükürler olsun ki. Bugüne kadar neye sabrettiysem senin için de artık sabretmek bitti, kavuşma zamanı sevgilim. Ayrı olduğumuz son günler, seni çok seviyorum, özlüyorum, Allah'ıma emanet ol. Bir tanem bolca seni öpüyorum. Murat abi rica etsem Edip Akbayram'dan aldırma gönül armağan olsun. Ben Gültepe'den Pala Ferdi Aslan. 2-0'da yatan canım kardeşim, ne diyeceğimi bilmiyorum. Melek aradı, ağırlaştırılmış müebbet aldığını söyledi. Allah sana yardım etsin. Çok üzüldüm. Çok kaderin buymuş. Allah sana yardım etsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça'dan İbrahim II. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran T1B8'de kalan aslan kardeşlerim Hasan II, Hüseyin II ve bütün koğuş arkadaşlarına selam ederim. Bugün arkamızdan konuşan insanların dün arkalarında biz vardık. Gökhan Doğanay, düştüm dara beladayım şarkısı kardeşlerime armağan ediyorum. Murat abim iyi yayınlar, ben Eflin Taşsal kardeşim. Buradan İzmir kadın kapalıda yatmakta olan canımın en içi Ramo Temel'e, Namıdar Erkeş Temel'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bir tanem seni çok özledim. Her geçen gün özlemim artıyor. Keşke burada olsan, eski günlerdeki gibi gülüp eğlensek ama ben inanıyorum en güzel günler bizi bekliyor. Sana özlem ve hasretle sarılıp güzel gözlerinden öpüyorum. Mahsun Kırmızı Gül'den bel alıp benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben avukat Batuhan Meraklı. Aleykümselam kız kardeşim. C11'den Japon Prenses Aslan Kasaba seslenmek istiyorum. Japon kızım, sen belki görmüyorsun ama ben gittim, hatırlatayım dedim, biraz da buna ağla. Şaka bir yana dikkat et kendine. Baban ile ilgili yaptığımız anlaşmayı ve gece meditasyonu unutma. Kendimi seviyorum, duygularıma değerli, duygularım değerli. Herkese selamlar. Murat abi, ben Şakran T3B9 koğuşuna yatan Koray Özmen. Benimle aynı kurumda yatmakta olan C5 koğuşundaki Mert Çulhaya. C16 koğuşundaki Doğan Akkaş'a ve koğuşunu bilemedi Muratcan Mencik Akın Dülger'e selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese selam olsun. Aleyküm selam. Buradan JJ'yim. Seni çok seviyorum. İstek şarkı olarak da Sinan Akçili, Aleyna Kalaycıoğlu tarafından
Yanımda Dur şarkısı armağan etmek istiyorum. Aliya Şakran, kadın kapalı cezaevinde yatan herkese selam olsun. Allah kurtarsın, çok öpüyorum seni güzel kızım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C8'den tahliye olan Umut Bozla, Barış Kaya, Ferhat Demirkan, T3C14'te bulunan abilerim, kardeşlerim başta olmak üzere Savaş Kaya, Cengiz Özen, Fikret Baltacı, Muhammed Koçit, Vedat Polat, T1C8 koğuşuna selam olsun. Geceye söz, nasihat bilenlerin olsun. Biz yaşayarak öğreniyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadifekale'den Devrim Karaaslan. Aleyküm selam Devrim kardeşim. Şakran'da bulunan başta abim Hogir, Oktay, Azat, Oktay, Erol, Alpaslan, Reyzan, Yavuz, Cankaya, Birdal, Kurtçebe, Cenk Yüce, Kadircan, Ayboğa, Murat, Yağmur yağdı. Abi ve kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Her koşulda aslan gibiyiz. Allah'ın izniyle bu derlere Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısını armağan ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Saygılarımla. Aslandayım Savaş Aktaş, nasılsın dayım, iyi misin? Çok özledim seni dayım. İyi ki senin yeğeninin Bayrakta Sancak'ta Savaş Aktaş. Herkesin çok selamı var sana dayım. Yeğenin Kemal Kaplan. Şakran T4 Ağaç Koğuşu'nda kardeşim Seymen Ateş, Emrah Sürget, Reis Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Doğuş Demir, Erşan Demir, umudunuzu yitirmeyin. Umutlara hiçbir zaman kelepçe vurulmaz. Cümleten selamünaleyküm. Rabbim yar yardımcınız olsun. Serhat Ateş aleykümselam. Ben B5 koşundan Eda Alınca, benim en değerli olan Batuhan Aydoğdu, Müjde Kırtay, Menekşe Adinç, Ecem Soylu, Poyraz Kardelen, Nazan Atman, Murat abi radyo başına çağırabilir misin? Söylediğim kişileri. Evet, isimlerini zikrettiğim kardeşlerim. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun umutlarımızı yaşatacak güneşimiz var bizim. Şura İskenderli'den derinlere iniyorum. Bu şarkı bizim için çalar mısın? Sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ ol Eda kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Mert Çağrı'dan T4B7 koğuşuna yatan aslan abim Şerif Çağrı'dan radyo başına. Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Kadın kapalı B3 koğuşunda bulunan aslan yengem Helin Çağrı'dan'a da selam olsun. Allah sizleri kavuştursun. Şakran Cezaevi T3C1 koğuşun adaletini sağlayan Çınar Tepe'nin namı der Zaza Taylo. Ben oğlun, yeğenin Batuhan. Aramızda duvarlar olsa da kalbimdeki yerin hep aynı. Her gün seni düşünüyorum, güçlü durmanı diliyorum. Bu zor günler de bitecek. Biz yine aynı masada oturup gülerek konuşacağız. Dört duvar arasında olmak insanın özgürlüğünü alabilir ama karakterini, onurunu, hayallerini ve sevdiklerini asla elinden alamaz. Sen bugüne kadar nasıl dimdik durduysan bugün de aynı güce sahipsin. Yarım gelen mesajımız. Ben İbrahim Çağrı'dan. T4B7 koğuşuna atan en büyük dağım aslan abim Şerif Çağrı'dan. Doğum günün kutlu olsun. Nice özgür beraber senelere. Kadın kapalı B3'ten aslan abimin aslan eşi yengem Helin Çağrı'dan'a da selam olsun. Ne olursa olsun ben arkanızdayım. Kendinize iyi bakın. Ben Anıl Durna. Şakran T3C16 koğuşuna Doğan Aksa. B9 koğuşundaki Koray Özmen. C5 koğuşundaki Mert Çulha'ya selamlarımı yolluyorum. Aklımdasınız dostlarım. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B7'den Coşkun. Aleykümselam Coşkun kardeşim. Coşkun Aşla. Koğuşumuzda bulunan candan öde aslan kardeşim Şerif Çağrı'dan. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşların olsun. T4A17'den Albay Bülent radyo başına. Abim ben B7'deyim. Mektup attım sana. Bana mutlaka dönüş yap. Haber bekliyorum senden. Ben Mert Kalender, yani Koreli Mert. Kadın kapalıda yatan canım eşim Dilara radyo başına. Ben bu dünyanın en ağır işçisiyim. Çünkü seni 24 saat kalbimde taşıyorum. Ve de yaşıyorum gülüm. Doğum günün kutlu olsun. Nice bizli senelerimiz olur inşallah. Seni çok seviyorum ömrüm. Kafana hiçbir şey takma. Canını hiçbir şeye sıkma. Ben senin her zaman yanındayım. Her yerde yanındayım. Bunu bil canım karım. Murat Yalçın'dan iyi ki doğdun bir taneme çalar mısınız? Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan canım kardeşim Sinem'i. Seni çok özledim. Bu ay görüş yaz. Canını hiç sıkma. Her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle. Uygar Doğan'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2D1 koğuşuna yatan can kardeşim Azat Bağran'a selam olsun. Umudunu yitirme. Yeter ki umudunuz olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatınıza. Seni seven kardeşin Bangin Mert Bağran. Allah'a emanet ol. Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalıda yatan canım eşim Sinem. Seni bu hayattan her şeyden çok seven Alin. Hayallerim seninle özgür olmayı dilerken gerçekler demir parmaklıklara çarpıyor. Ama bil ki bu sevda hiçbir zaman yılmayacak.
Bir gün yeniden el ele göz göze olacağız ve o gün geldiğinde her şey daha güzel olacak. Seni canımdan çok seviyorum Hüs. Her şeyim. Uygar Doğanay, sorun beni çalar mısınız? T219 Koşunan Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın. A1 Koşuna değerli kardeşim Erdinç Ballıkaya radyo başına. Kardeşim, mahkeme sonucunu öğrendim. Canını hiç sıkma. Daha yolun açık. Yargıtay inşallah bozar bu cezayı. Kendini güçlü tut. En yakın zamanda alacağım seni yanıma. Allah'a emanet ol kardeşim. Şakran Açık'tan E3 Koğuşu'ndan Fatih Uğur, Can Dostum, İlker Korkmaz, Bülent Kaplan, Deniz Karabağ, Halil Korkmaz, Fırat Duran, Halil İbrahim, Altundal. Kardeşlerim, Nakit Bitim, Anıl Oruçoğlu, Halil Pala, Şahin Aykav, Yiğit Ali, Kayser Tatar, Berkant Batur olmak üzere özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşlerim. Ben Şakran Açık'tan Fatih Uğur, Kapalı'da bulunan Mehmet Arpacı, Oğuzhan Cimşit ve bütün Çamdibi dostlarıma selam. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Cesaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kadın Kapalı C1 koşunu olan Simay Karakaya, Karakuzu. Bu doğum gününde yanında olamazsam da kalbim hep seninle. Aramızda duvarlar olabilir ama kardeşliğimizi hiçbir şey ayıramaz. Dilerim bu yeni yaşın sana umut, sabır ve güzel günlerin habercisi olur. Seni çok özlüyorum ve seni her zaman seviyorum. İnşallah bir sonraki doğum gününü özgürce hep birlikte kutlarız. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Ben Aleyna Özsülükçüler, Sinem Saraç radyo başına. Canım ablam, güzel ablam, az da sabır et. Senin gönlün güzel, Allah'ım oraları reva görmeyecek. Kiminin kaderidir, kiminin kalbinin kötülüğünün karşılığıdır. Sen canını üzme, her şey gönlünce olacak. Allah'ıma emanet ol. Ben Aleyna Özsülükçüler, Gülseren Deringöl radyo başına. Gülseren teyze, Firdevs'le konuşuyorum, şu anda aradı beni. Telefon dilekçesi yapacak mısın? Gayet iyi. Selvetle yatıyorlar, aklın kalmasın. Dilekçe yap mutlaka. Canım teyzem, sen de canını sıkma, her şey çok daha güzel olacak. Allah'a emanet ol. Ben Aleyna Özsülükçüler, Beyza Özkan, Nurşen Avcı radyo başına. Canlarım, sizi de unutmadım. Oranın bana kattığı güzel dostum Beyzoş'um ve hep yanımda olan canım ablam Nursen'im. Sizin de kalbiniz çok güzel. Allah her şeyi gönlünüze göre nasip etsin. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. T4B11'de yatan Kerem Gezer'e, amcam Öykü'den, Metin Işık, Ağla Gözüm Ağla şarkısını armağan ediyorum. Takvimde geçen günler değil, geride bırakılan izler kalıyor. Babalar günün kutlu olsun. Abim, sevdiklerinle kavuşacağın günler yakın olsun. Buraya virgülümüzü bırakalım. Birazdan da WhatsApp koğuş mesajlarımızı okuyalım. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki, John 2, Karşıyakalar, Koğuş'tan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım, Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Çevçi, Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı, İsmail Demirkoç, yeğenim Gökhan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Saygılar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki, C12, Karşıyakalar, Koğuşu'dan Çağlar Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeş. Değerli dostlarım, Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, yani Muti, Mehmet Çallı, namı derim Mege, Gökhan Soğukkuyu, Yavuz Çelik, yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır, yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Serdal ve son olarak Kadın Kapalı'da bulunan derdimiz Pınar Cuhalı, yani Sarı, çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan özgürdür. Bucalı Atamer Çelik. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmezliler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan, Ferhat Taş'a selam olsun.
Murat abi, ben Üçnoğlu A8 koğuşunda yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. WhatsApp'tan mesaj olan kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Biraz SMS'ten okudum, biraz da buradan okuyacağım 8-10 geçeye kadar. Sonrasında bir saatlik de kayıt mesajlarını paylaşacağım. O yüzden kulağınız radyoda olsun sevgili kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran. Bir nolu kurumunda...

Aslan abi Murat Altundaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan Gibi şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Mendo Saraç, yani Edo Saraç. Öncelikle buradan sevgilim olan Neşe Gürbüz'e seslenmek istiyorum. Neşe kaynağım, iyi ki seni tanımışım. Sen benim iyi kimsin gülüm. Bize ayar olan çok ama tutturabilen yok. Ben Edo Saraç, Neşe kaynağımı bin derdime bir derman olsan yine de değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun. Öyle de kalacaksın, seviliyorsun. Murat abi, İyi akşamların olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Hepimizin aynı ortamı paylaştım aslan kardeşlerim. Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abim Gündoğan Doğan dostlarım. Enes Efe Batuhan Çalıkuşlu Hızlı kardeşlerim. Poyraz Sayıcı Samet Akşit Azat Çakmak Yiğit Bozbey Baran Aykut A13'te yatan Kubilay Bozbey Emir Özdemir Eski Çamlıklı Fatih Boran Samet Özdemir ismini yazdım derlere bin selam eder. Halit Birgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun Osman Temel. Murat abi ben T116'dan Osman Temel, değerli abim İbrahim Erişen, Ferhat Turgay, Çektar Bakır, Muhammed Aydın Tweety, can dostum Harun Tarduş, Ahmet Canalan, yakışıklı dayımız Taşkın Eletoz, Muhammed Sayın derlere bin selam ederim. Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım, armağan olsun. Murat abi ben T116'dan Enes Efe, kader birliği yapmış olduğum aslan dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar başta olmak üzere. Kıymetli abimiz Gündoğan Doğan, dostum Osman Temel, Azat Çakmak, Batuhan Çalıkuşu ayrıca. A10'da yatmakta olan can abim Levent Çalhan, Kadir Has Ateş ve dostlarım Ahmet Can Özdemir, Ozan Bilsin, Ozan Yılmaz, Onur Özdemir'e selam olsun. Ayrıca dostum Sergen Temel'e, Ozan Hamit'ten Roşçu Ava şarkısını armağan ediyorum. Ben Enes Efe. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim reisim Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Doğan Kurt, Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen. Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Değer, Serkan, Yavuz Emirhan, Temel, Mert Toprak, Emre Kocaman. Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşildağ selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali, Arap Aslan Avşar. Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullah Tar. Reisin kıymetleri Amra Kocaman Aydın'ın abisi Ereş Erhan Turgut, Ömür Hekimoğlu Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki bizimle derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özyaşık, Muhammed Yılmaz, Cellomen, Zeki Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Erhan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter, reis ellerinden öperim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolu John 1 koşuna bulan Murat Altuntaş ve kader arkadaşların Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Şakran 1 nolu C11 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. İbrahim Yurteli'den T2 C7 yatan aslan amcam İbrahim Yurteli, Reis Kadir Yurteli Bekes'e selam olsun. Ferhat Tuşkanmasınlar şarkısı armağan olsun. Bülent Yazdan Aydın Nazilli'de yatan aslandayım. Diğer Yurteli Kadir Yurteli'ye selamlar olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis armağan olsun. Mert Demirtaş'tan Cuma Yurteli'den T2C7 yatmakta olan Reis İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli ve Bekes'e selam olsun. Halit Birgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B18 koğuşundan İbrahim Özdemir. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta 1 nolda yatan aslan abilerim Samet Özdemir, Emir Özdemir ve aslanım Enis Özdemir'e bin selam ederim. Akabinde aynı koğuşta bulundum. Abilerim Suat Konuk, Emirhan Özışık, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi ve kardeşim Engin Can Toprak, Ömer Urayık, Devran Torun, farklı kurumlarda bulunan aslan abim kardeşlerim Şahin Erdem, Yusuf Aksu, Nurullah Çiftçi, Baran Akan, Hamit Elma, Muratcan Özyet ismini sayamadım kardeşlerime de selam ediyorum. Söz vermedik ama elbet bir gün. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boral, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Beklen, Deniz Altın Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz ve Hasan Yükseğe.

Ben hemen hemen C4 Koç'tan Cüneyt Çetin, Ceyhun Tunç, Azat Atalay, Ahmet Buzkan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, bir tane Sen Hazar Soydan, Kadir Honca ve Çetin Honca. İsmini sahip sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan, kimsesizler ülkesi benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 B8 Koç'tan Emircan Adiyek, Murat abi senin aracılığınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss Fatih, Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa, Aypak, Eren, Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil, Karagöz, Sergen, Ava, Sait Bayram, Fuat, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 B8 Koç'tan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben. Başta olmak üzere Emircan Adiyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2 B7 yatmakta olan değerli abim Mahmut Aygün ve 12'de yatan Emre Akül, 3 nolda yatmakta olan abim Hogir Oktay, Yusuf Söylemez, ben hemen kapalıda yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir, yani Big Boss. Ben T4A11 Koç'tan Şenol Başkut, benim için değerli olan canlar Emre Dursun yani Mino, Uğur Tezcan, Fırat Acıbucan, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko Kral kardeşim, Sarı Oğuz Toluk, Tatü İsmet, İzzetcan hiç yorulmazlar, Berkan Bengin, Muhammed Ali Gök, Hasan Can, Tuğrul Bilal, Yavuzer, Muhammed Yıldırım, Kadir Namak, Erkan Cesim, Doğan Emrah, Doğan İsmet Kayacı, Burhanettin Kansız yani Cino, Serdar Başdemir, Furkan gün görmüş bu canlara selam olsun. İsmini yazamadıklarım haklarını helal etsin. Sana da selam olsun Murat abi. Son olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gece kurtla bir olup pusu kuruyorlar. Sabah da çobanla bir oturup yas tutuyorlar. Olmuyor böyle abi. Kurban değişik oluyorlar. Ben Yeşilovalı Şenol Başkut. Aleyküm selam Şenol. Şenol, mesajda yanlışlıklar var. İsimlerde de yanlışlık var. Toparlayabildiğim kadar. Kim ilgileniyorsa Şenol'um, sana zahmet. Mahcup olmayalım. Soyadlarında da yanlışlık var. Son sözlerde de yanlışlık var. Bunu yazan kardeşimiz düzeltir gönderirse sevinirim. Şenol ya da Emre. Hanginiz ilgilenirseniz size zahmet. Ben T4A11 Koç'tan Emre Dursun yani Mino. Başta Kral abilerim Muhammed Tunç, Yeşilovalı Şenol Başkut, akabinde Mafya Sedat Ulu, Batmanlı Engin Durmaz, Ramazan Çıtırga, Ali Arap, Veli Yılmaz, Doğan Kurt, Uğur Tezcan, dostlarım olan Fafi, Salih Dursun, Ferhat Ercan, Meşko, Serhat Soykan, Veysel Yesmesler, Çınar Deniz Kurt, Serhat Yıldız, Melih Evren, Furkan, Güngörmüş, Batuhan Saraç, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Yeşilova'dan Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Sözde hiç kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle dost, anlamadım gitti be Murat abi. Sana da selam olsun. Ben iki çeşmelikten Emre Dursun yani Mino. Aleyküm selam Emre kardeşim, sağlısın. Emre ya da Şenol, hanginiz duyuyorsanız kardeşlerim, bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben mi B mi yazmış kardeşimiz? Şöyle diyelim, B6 koşuna atmakta olan Aslı Tunçlar yani karıcığım, sultanım, verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah'ım seni benden, beni senden eksik etmesin sol yanım. Elbet bir gün gözümün bebeği seni, çok özledim Aslım, Uğur Karakoç, sevdiğim, harman olsun sultanıma. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen, küçük İzmir'in büyük dedikodusu, kıymetli abim Engin Afşar ve Afşar ailesine selam ederim. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen, kıymetliler Yılmaz Sak, Güney Sak, Yaren Sak, Zeynep Sak, bu derlere Hece Herden'den Delal parçası Sak ailesine armağan olsun. Ben Celomen. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen, T16'da bulunan aslandayım. İshak Azar, akabinde aslan dostum Uğur Bingöl, Emir Özdemir, Mahsun Aydemir, Fırat Coşkun, Uğur Savcı, Barış Alabay, Sidar Erol, Ali Şemen, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Menemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydınlıra selam ederim. Ben T114'ten Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım başta Oğuzhan Orhan Namıdar, Limon Tepeli, Ozi, Yedizli Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barış'a. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız.

olması armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 Koğuş Netbank olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeş. Burada kadar birliği yaptım abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Oran Namıder Limon Tepeli Ozi Mehmet Sait Deniz Mami Varlı Resul Pervane İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Ece Hasan Alkan Engin Çağlar Mustafa Çağrı Savaş Zekeriya Aydın Furkan Karslı Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Menemen A5 Koç'tan Resul Pervane burada kader birliği yaptım can dostlarım Oğuzhan Oran Limon Tepeli Ozi Sait Deniz Gedizli Mami Varlı Mardinli İbrahim Barış Ali Yalçın Ece Sergen Davullar Vahit Dağlı Alican Kinay Engin Çağlar Zekeriya Aydın Emin Başaran Durmuş Akgün Hüseyin Dağdelen Furkan Karslı Alişan Kemal Uluç Mustafa Çağrı Savaş Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koç'tan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resulü Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş, Fırat Aydın'a selam eder. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar. Şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 A20 koğuşundan Batuhan 3 Demir aleykümselam Batuhan kardeşim burada kader birliği yaptım başta can abim Necati Gülen bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan Yusuf Ceylan Çamdibili Yasin Açık Hakan Yavaş Rüzgar Gözen Gökhan Karaaslan Barış Turan ve abimiz Serdar Özcan Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum şarkısı armağan olsun. Gece bir söz Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın. Küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1 A20 koğuştan Batuhan Üçdemir buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlılara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay kardeşlerim Raşit Atan Emirhan Akdeniz Baran Akdeniz Emirhan Yula Umut Fidan. Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Eres, Oğuz Toluk, Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abim ben T3 B18 koşulan Recep Hakan Gökhan Turan aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda başta olmak üzere köylü Murat Akta, kardeşim Hüseyin Yusuf Turan, Balıkesir Bandırma'da olan kardeşim Süleyman, Yıldız dostlarım Mami Uğurcan Taşpınarlı, Süleyman Gezer Azercan Selam Yılmaz Aktaş Tepecikli Lütfü Gülbahar Murat Altuntaş Serdar Oğul Avni Gezgeç Simego Fırat Baydemir başka kurumlarda olan dostlarım T4'te bulunan Can abim Fatih Zaman dostum Orhan Çıldıra Menemen A18'de kardeşim Murat Öğüt'e T2'de bulunan kadim dostum Aslan Kesel T1'de bulunan köylü babanın kıymetlisi Reber Akta Foça'da bulunan abimiz Kubilay Kılıç ve Kıvanç Beşer son olarak Afyon 2 nolda bulunan canımız Sarı Onur Usuluma ve onun derlisine selam olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Foça Açık Cezaevinden Eşref Paşalı Kirli Serkan. Aleykümselam Serkan kardeşim. Foça Açık'ta yatmakta olan dostlarım Uğur Alınca, Cavit Sevinç, Muhittin Alınca, Cehennem Afoy, Kenan, Zafer Güven, Şakran T4 18'de yatan Ferdi Budak, Besim Boyu Kısalar, Deniz Tuşar, İzzet ve ayrıca 26 senelik eşim, canımdan çok sevdiğim kıymetlim Arzu Hepşen'e Çağla Sivas'tan. Susamışken gönlümü çalarsan sevinirim. Gece bir söz ben hasretlere tutsak hasretler tutsaktır bana. Foça Açık Cezaevinden Gültepe'li Cavit Sevinç. Dostlarım Kirli Serkan, Uğur Alınca, Muhittin Alınca, Şevki Kılınç, Hüseyin Hanuh, Uğur Özmenlik ve Papili kardeşim gece söz. Dertlerimiz büyük gibi görünür ama gülüşlerimiz onları yıkmaya and içti. Ali Aşakran'da yatmakta olan kardeşim Polat Gezgiç'e selamlarım bakidir. Ayrıca derman alınca kardeşime de selamlarım bakidir. Bizimle derdi olanın derdi bitmez Cavit Sevinç. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 B18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abim Ercan Küleş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abi kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, Mustafa Evcimen, İsmail Bilgiç, Ufuk Polat, Ömer Kaçmaz, Toroslu, Apo Yenince, Mehmet Ali Erbil, Musa Akkaya, Ali Rıza Gülseven, İsmet Karasaç bu ismini saydım canlara bin

selam olsun. Gece Ercan Küleş abimin bir sözünü bırakıyorum. Unutmazsan mazi intikam alır hatıraları. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2018'den Ercan Küleş. Aleykümselam Ercan kardeşim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan başta amcam Polat Küleş, reisim Seyit Ahmet Küleş, Hünkar Küleş, Okan Küleş, Mıstık Küleş, Sebo Küleş, Adem Küleş, kıymetli abim Ali Kemal Gürcan, dostum Baran Alakuştekin, Sebo Alakuştekin, Bulut Över, son olarak amcam Sebahattin Yalçın Namıder, Salodayı ve ismini saydım bu derli canlara bin selam olsun. Bir mesaj daha okuyayım, sonrasında bir güzel şarkı, sonrasında 9-10 geçeye kadar kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere. Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Mert Eko, Kahraman Baran, Yıldız Mahmut, Tütüncü, Yılmaz Güney Sak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utamış, Murat Geyik, bu derli canlara selam olsun. Can abim Murat, benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temiziş, Azat, Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayacı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Kurtuluş, Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tiviti, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan, bu değerli canlara selam eder. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığında parlayamazlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Kurtuluş Çakarlı kardeşim Erdi Taş. Gönderdiğin haberi aldım. Sana ya avukat gelecek ya da anneyle telefondan haber yollayacağım. Sonra yeniden bir arada olacağız. Merak etme, sevgilerimle abin eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları. Takriben 9-10 geçe, çeyrek geçe kadar, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubile Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım. Tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta oldum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar, burada yerlere bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner, bu derlere selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlu Bey, Yiğit Çelebi, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız.
Murat abi ben T3 C13'ten Yusuf Gürçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bir gün tahliye, bugün tahliye olan Ulaş Kutlu Bey ve İsmail Polat.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus, Akkurt, Rezan, Yavuz, Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet. Başkan ellerinden öper, selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den anne aç kapıyı ben geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana ihtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan Emrullah, Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onları

0: işine çok yaradığın zamandır ayrıca. Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e İhanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçirecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder Canik Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın istisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm. Estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş. Selamünaleyküm Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun Altay Datlı Halil İbrahim Kayıkçı Urlalı Yiğit Çataler Mehmet Belen Emre Atmaca Enes Alınca Hasan Çömlek bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür Ekrem Güneş. Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Yiğitcan Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca,
1: Hasan, Çömlek, Fırat, Deder, Furkan, Çubukçu, Barış, Akçay, bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun.

0: Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptığım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Yurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun değerleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan değerli abim Şahin Engin ve dostum Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere. Bu derlere Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bitti yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Aküzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan, sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanın mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Karı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptığım Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokçan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlardan selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TKC1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokçan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TKC2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz o da radyo çekerse. Ben TKC1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve TKC7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikin oğlu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan, aleyküm selam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican, Ay Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli Taşkın Eleftos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuştur dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi.

Biz iki nolu B7 koşulan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleyküm selam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz iki nolu B7 koğuştan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben iki nolu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7 koçtan Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Mustafa ve Ataman kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin. Kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin, şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır ve selam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2 B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz iki nolu B7 koşulan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracını ile selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleykümselam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan, Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşu, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz

0: en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Beyyedi Koşlan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıdar abim, Alman Fırat Keskin, Namıdar abim, Müşko Serhat Sayan, abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir, Demir Emirdal, Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi, ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıdar abim, Alman Fırat Keskin, Namıdar abim, Meşko Serhat Say, abim Çamlıkuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir, Demir Emirdal, Dura selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Burada aynı sofrayı paylaştığımız Can abi, Yunus Dülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a selam ediyorum. Ayrıca eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Hayatımın anlamı, nefesim, yaşama gücüm olan eşim Ebru Küçük Coşkun. Seni çok ama çok seviyorum. Canım eşime Dinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. İstisnalar hariç. Bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yazılarını yaşamaya devam. T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2 B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Burada aynı kaderi paylaştım. Benim için değerli olan başta abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz ve Çam Divili Pati Tayfun Geyi'ye selam ediyorum. Yaşam sevincim eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim, seni çok seviyorum. Her anımın seninle olduğunu bilmeni isterim. Sen benim nefesim, tek gerçeğim ve yaşama gücümsün. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun'a Zinet'ten Merse şarkısı armağan olsun. T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2 B15'ten Çimentepe'li Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus kardeşim. Benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çamdibili, Namıdar, Pati, Tayfun Geyik, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Fatih Şengel, Ömer Faruk, Horgüç, Vesat Verdal, Yunus Turan, Mafya Sedat Ulu, Murat Canpak, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Yusuf Kaya ve bizleri tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara bin selam olsun. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin, ben T2 B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptığım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincar, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve Kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan. Ben T1D3 koğuştan Gültepe'li Lokman Özkan sağ olasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsi. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namıdar timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerin başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Törsun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Can Murat abim ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
2: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba. İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

çocuklarına da selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa'can Bider, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusufcan Bider'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Bulut Yıldız, Şafak Yarık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa'can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusufcan Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Mert Toprak, Murat Yıldız, Şafak Yanık, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerime, abilerim, dostlarım Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar, Mete Dökme ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı, Manavkuyu, Bornova çocuklarına da selam olsun. Biz T1-B3 koğuşundan Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayba, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ödürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim, Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Ben T1-B3 koğuşundan Mert Şen, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1-B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3-B8 koğuşundan Muhammed Saçlı, aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilerini esirgemeyen Mithat Belgin, Namıder Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan

adı belli. Baran, Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B8 koğuştan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derli olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, diğer kardeş Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak canlıyım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B8 koğuşundan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz.

Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Can Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodu, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmaz Sak, Güneş Sak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşlu yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo, Gedizli Ose, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakoğlu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf Enes Bozkurt, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan, bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız. Yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız. Bu canlara mutiden biz kötü Hüseyin'in şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman, yani zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamlar.

0: Gaziantep'te yatan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım. Canım kanım zalimlerin korkulur yası. Mazlumların dostu Aslan kardeşim, Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Gümüş Balalı, Emir Hangit, Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can Eşim, Ayda Can Suyum'a da çoksa selam olsun. Gece bir söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı, Baran Teliman dostuma armağan olsun, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım can dostum Berhan Teliman yani Zanlı olmak üzere Hüseyin Şimşek, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Olcan Türedi, Gümüş Balan'ın Seferi, Emirhan Yetgedizli, Ose, Osmancan Oz, Onurcan Pınar, Zülfikar Özkaracağ'da, Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Afindi, Kadir Üstünde, Ruhat Üstünde, Taner Subaşı, Berhan Teliman, Namı Der, dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı armağan olsun. Ben Basmaneli Velo.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaz Taş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbas, Polat Küreş, Azat Küreş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt, aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Ak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba, ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım, estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül, sevildiğini anlasın, düşmanına da gül, güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia, Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak, aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Baba Çörs, Bilal Tanhan, Gökhan Baba Çörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt, senin aracınıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsizler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt.
Murat Abben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak, başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Kadir Tör yani Timsah Ünal Ak Yıldız Hüseyin Belge Tolga Cem aynen Mahmut Ece Tolga Vesne yani Maviş Mustafa Sarıççek Yılmaz Aybak Deniz Gülten Cevdet Barışan Serdar Durmuş Arda Orhan Deniz Mahsun Ekinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur yılanlar da biri süzülerek gider biri de sürünerek önemli olan nereye gittiğinde nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstündağ ve Kadir Üstündağ, abim Gencay Üstündağ, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör. Yani Timsah Takan Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstündağ, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Day, yani Çavreş Hacıko, Nurullah Tar. Son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun hapşırmakla. Çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijya.

BİST T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay. Başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşleren, Aslan Oğlum, Küçük A, Arman Eleftoz. İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün. Tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya. Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgür, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler. Tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sanman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz.

ve Keko Fırat Özsaç Teren. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş denen Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz Sant, Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçlüoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Uz olmak üzere abi ve dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkan Zengin, Yıldırım Bozlar, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam olsun. Ben Efe Uz. Ben Üçlüoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi ve dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Gebe, Engin Orhan, Mustafa Uslar, Şahin Engin, Velat Yüce, Can Amca oğlum, Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selamlar olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Eceren, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Cüneyt Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız, Dinçer Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban ve Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi ve dostlarım Kurtuluş Şakardı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sayan Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can parçam Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihan Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ecerel ve ismini yazıp yazamadım ben hemen mahkumlarına selamlarım. Bakidir sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakaya, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir ve değerli kardeşlerim Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya ölmüştür. Ben Muhammed Yıldız.

0: Arın Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koşulan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi kardeşim. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş. T2A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İrem, Hüseyin Yılmaz. 1.0'da bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3.0'da olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Bizi dostlarımız bilsin, dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin ki vazgeçmediğimizi. Bütün İstanbul çocuklarına ve Barış Boyun ailesine selam olsun. İsmi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim, İstanbul'un Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşunda yatan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den Biz Kötüyüz Aynen şarkısı armağan olsun. Geceye dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlık bir yolda dostluk aydınlatır. Zor zamanda biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim, İstanbul'un Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Geceye can kardeşim Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim, İstanbul'u Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray Çelik, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal Taşkın, Okur Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan Denli.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Cümlenize, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştım. Şimdi WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edeceğim. Gecenin ilerleyen saatine kadar kayıt mesajı kalan kardeşlerim, her akşam olduğu gibi onu da inşallah aralarda paylaşacağım, bilginiz olsun. Bu arada hemen küçük notları ileteyim. Mustafa Yıldırım kardeşim, kız kardeşim demiş ki Mustafa Yıldırım evi arar mısın? Abi kardeşler, Mustafa kardeşimiz duymuyorsa size zahmet, Mustafa Yıldırım evi bir araması gerekiyor. Sonrasında T3B10 koğuşundaki abi kardeşlerim, sizden ricamdır bir kardeşiniz olarak. Sizin yanınıza gelen bir Hüseyin Kaya abim var. Bizim abimizdir. Mahallemizin insanıdır. Şener Kaya kardeşimin abisidir. Sizden ricamız, Hüseyin abiye söyler misiniz? Ailesi 4 gündür onu çok merak ediyor. Evrakları da teslim etmişler cezaevimizi. Sizden ricamızdır, arayabiliyorsa bir haber göndersin ailesine. T3B 10 koğuşundaki abi kardeşlerim, Hüseyin abi abimizdir. Size zahmet. Gereğini yaparsanız, ki yapacağınızdan da zerre kadar şüphem yok. Zaten yanınızda görüyorsunuz. Bir evini de arattırsanız, bir haber göndertirseniz, ailesi de merak içerisinde. T3B10'daki abi kardeşlerim, abimizin ismi Hüseyin Kaya. Bilginiz olsun, muhtemelen duyuyorsunuzdur. Selamünaleyküm, yayınlar Murat abi. Ben Yasin Karabalık. Aleykümselam Yasin. Şakir söylemez radyo başına. Dayı, Ömer İnci yarın izne çıkıyor. Yazarsan yanına gelecek dayı, demiş Şakir kardeşim. Ben Dörtnoğlu'dan Azizcan Yatmaz. Eniştem Yılmazsak bana acil telefon görüşü yap. Dışarıda bir takım sorunlar var. Seninle acil konuşmam gerekiyor, demiş Yılmaz kardeşim. Yılmazsak muhtemelen duymuşsundur sevgili kardeşlerim. Başka notumuz var mı burada? Filiz Karakuş, kadın kapalı ablalarım, kız kardeşlerim, Filiz kardeşimiz, Filiz Karakuş ablamız, hanginizin koğuşundaysa sizden ricam, oğlu Devran'ı arayabilir mi? Önemliymiş herhalde. Sizden ricamdır. Filiz Karakuş kardeşimiz hangi koğuştaysa söylerseniz oğlu Devran Karakuş'u bir arayıversin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Aydın Çin'e bir nolu L tipinde Yiğitcan Akgün ve Arap Veli Yılmaz. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan başta canım, kanım, kuzenim Furkan Çubukçu'ya ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza bin selam olsun. Mektupların cevaplarını Aydın Çin'e bir nolu L tipi cezaevine yollarsanız hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sizi seven Yiğitcan Akgün ve Arap Veli Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namıdar Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle değerli amcam Çamdibi'nden Sakal Ahmet Baltazar Sato'dayım. Abim Sado Çelik Bekoz Zengin. Abim akabinde Burkan Karademir Kaleli Şefik Can Çapo. Sadun Şimşek Selçuk Yılmaz Zazda Çakır Kadir Burkan Keser ve ismini sayamadım tüm derlere selam ederim. Kum saatinin dibindeki taneleriz. Lakin çevirince en tepedeyiz. Müslüm Gürses'ten vazgeçmem gelsin, gece gelsin. Hayırlı yayınlar Grover. Sağ ol Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Baran Göl. Aleykümselam Baran kardeşim. Öncelikle değerli amcam Sakal Ahmet Aslan abilerim, Beko Zengin, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar Grover ve Kadir Burak Keser Can kardeşlerim, Limontepe'den Diyar Erüş, Aktepe'li Sadun Şimşek,

Karancılardan can dostlarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Zaza Çakır'a selam ederim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bize zindan. Hüküm başı zindan, sonu hükümdarlık olan diyelim. Başka kurumlardaki tüm dostlarıma da selam olsun. Çamdibi'den Beko abimin dostlarına selamlar. Ölümün takvimi yok. Başınız dik yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefik Can, yani Çapo. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agit Can. Yıldızlı Murat Dev Devran Koray Magan T4A15'ten Özdayım Velat Yüce T2 Bornavallar Koğuşundan kuzenim Yunus Akça Koca. C3 Koğuşundan Hakan Keser, yani C7'de İbrahim Acar, Beren Doğutüm, İsmail Yangın, B17'de kardeşim Baran Akyüz akabinde koğuşumuzdan amcam Sakal, Ahmet dayım Sado Çelik, abim Mustafa Başar, Grover, Kadir Burkan Keser, Mertcan Yücel ve Selçuk Yılmaz'a selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kim vurduya gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. T3B3'ten Çapo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namıder Sado. Aleykümselam Serdal kardeşim. Cümleten hayırlı akşamlar. Abi sizin aracılığınızla öncelikle T4'te yatan Aslanoğlum Baran Çelik, Barocuğum ve koğuşundaki abilerime, koğuşundan amcam Sakal, Ahmet Burkan, Zengin, Beko ve farklı koğuşlardan İzzet Karakaya, Mert Yüksel, İnanç Özek, Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özışık, Savaş Kaya Şenol, Başkut İbrahim, Bayram Ağralı, İbo, Mahmut Abaylı, Orhan Ayhan Ormancı. Yeğenim Cem Durmuş ve ismini sayamadım. Tüm abilerime selam eder, Allah kurtarsın derim. En güzel sahnelerin bedelini en güzel senelerle ödedik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Serden Geçti ailesinden Zafer, Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Mutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kula, Onur Tezcan, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlarıma bin selam olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin görmek için gerçek yüzleri. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, senin aracılığıyla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş, akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık, Serdar Kelçe, Efe Kelçe olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi elleri kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykut Balıkçı, Özgün Örneköylü Miri, evet Örneköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Tevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca kadın kapalıda olan B7'den Aslan kardeşim Dilara Kavtekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakilere. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koğuşundan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz. Başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykurt, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Öz, Berşan Polat, Balıkçı, Özgün Alican, Zeybek Senior, Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Onur Çelik, A13 koğuşundan Kubilay Boz ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için fırıldak olmanın anlamı yok. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal.
Murat abi ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı, Batu, Şeytan, Serdal, Aykurt, Berşan, Polat, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Tugay, Zambak, Umut, Arslan, Eren, Aras, Emre, Yunus Çay. Beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Hangi hakime anlatayım sert bakışının altında yatan o kocam merhameti Niday Vural'a. Baktığım yerde olmasan da gözümün daldığı her yerdesin. Özgür günlerde görüşürüz sevdiğim Niday Vural. İyi yayınlar Murat Bey. B10'un asaletli Beyza Özkan. Gel bu gece aynı rüyayı görelim annem. Sarılayım kokun sensin üzerime. Çok özledim seni kurban oldum. İki gözüm. Dünya bir yana sen sol yanıma gözümün nuru. Hataları tek başına yapmaz insan ama bedelini tek başına öder. Olan da bir hayır, olmayan da bin hayır vardır. Güzel Beyzam, yüreğimdesin can içim. Allah'a emanet ol. İyi geceler anneciğim. T3'te yatmakta olan Şahin Bekler'in ablasıyım. Çaycı getir ilaç kokulu. Çaydan dakika düşerim senelik paydan. Zından dakika farksızdır aydan. Ablam sana bir sözüm var. Eski dostlukların var ya, eskiciye satsan karşılığında bir mandal etmeyecek dostluklar biriktirmişsin. Eminim ki dışarıda biriktirdin 5 par etmez dostlukları, içeride ellerine yüreklerine kelepçe vurulmuş o özgürlüğe hasret güzel insanlar biriktirirsin. Namı der abilerine kardeşlerine selam olsun, seni seven ablan. Ben T3'ten Şahin Bek'ten abim ve kardeşlerim Efe Uz akabinde Mert Işıklı olmak üzere Ferdi Bal, Yavuz Bal, Ferdi Bingöl, Baran Ecellioğlu, Ahmet Uluklu, Pınar, Erdem Doğan, Burak Can Baran, Can Polat, Tarla Belen, Ümit Tekçe olmak üzere gece bir söz. Dışarıdaki tanrıları diz çöktüremezsek cehennemi karıştırmaya gideceğiz Şahin Bek'ten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Ecellioğlu. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum abim Şahin Bek'ten olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar, Burak Berkant Baran, Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, T4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ederim. Ve şu sözle bitirmek isterim Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam, ben masaya koyduklarım vazgeçtiklerim derim. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen, Doğan Şakran 3 nolda yatmakta olan sevdiğim Doğuş Kalyon radyo başına. Sevdiğim sana kavuşmaya geldim ama kavuşamadım. Gece 12'ye kadar seni orada bekledim, nefesim geleceğin diye çok ama çok zoruma gitti. Ne umutla geldim geriye, tek gidip dodom özledim seni. Ne zaman kavuşacağız biz acaba kalbim, buraya seni görmeye değil almaya geldim. Ceza yatmak aslanıma, yolunu beklemek bana yakışır. Seni çok seviyorum elbet bir gün cennet gözlüm. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran 4 nolda yatmakta olan reisim Fırat Doğan. Can kardeşim namı der kıyıcı yani Ercan Doğan. Şakran kadın kapalda yatmakta olan sultanım cennet gözlüm validem Nazlı Doğan. Sizi çok özledim, kimsesiz bıraktınız beni, kurban olduklarım gelin artık. Demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür. Hasret ağır, sabır daha ağır. Bedenim burada, kalbim sevdiklerimle. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis am nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum seni. Çok özledim. Allah büyük inşallah. Yeter ki sen iyi ol Halis. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum. O ekmek verdiğin karıncaların yüzü suyu hürmetine Allah yardımcın olsun. İnşallah Halis am kurban oldum. Her yerde her şeyde sen varsın. Ömrüm hasretim Halis am. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum. Ben 4 nolu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşler, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğinize tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim, dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Gözeli, Ceyhan Akın, Azcan Yatmaz, Ahmet Teker. Bu derdi insanlara selam olsun. Teslimiyet, ihanete direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma Baran'dan Barış şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1 koşulan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir, Yasin, Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat, Kotan, Ceyhun, Akar, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzcan, Gördesli, Enes, Aydemir, Yiğit, Poyraz, Ferhat, Aslan, Sait, Sayım, Doğukan da, Osman Elçi, Kadir da, İzzet, Kara El, Çiçek, Emoş, Aziyat, Bas. Hayat bize zordu ama güzeldi. İsmini saydım tüm derdi dostlara gelsin. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direş Mertcan, Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge, ismini saydım sayamadım. Tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mertcan, Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge, ismini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu A7'den kaleden Eren Kotan oğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin aracılığınla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özer, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özyeşil Kurtuluş, Şakarlı eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman Berkay Özel, Diyar Bininci, İlhan İçra, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş, bu derdere bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığınla abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Binici, Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeş. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel, Varol, DJ İbosil, Eyüphan Voskurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil, Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İvojan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlarda, saraylarda görüşmek üzere. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm nasılsın? Bir avuç doğan var. İçinde hep senin adın var. Evimi çok özledim. Sadece evim yani seni. Sen benim gönlümün rızkı, yüreğimde ezber ettim doğamsın. Seni çok seviyorum gönlümün efendisi. Sana Murat Boz'dan özledim şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram, Uygunar, Emre, Özdemir, Şenol, Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay, Kanat, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çadi, Menderesli, Onur, İbrahimcan, Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Akar, Teoman, Şehit Batuhan, Özer, Yaşar Çelik, Ahmetcan, Yelviz, Metin Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanetleri. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur. 1 nolda yatan abim Hasan Batur. Abim Ceyhun Batur. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da, Barış Kurtuldu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi ben Menemen C14 koğuştan Yunus Batur. Can yakan canının yanacağı günü beklesin. Canı yanan da can yakacağı günü beklesin. Ben Yunus Batur.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Foç Açık Cezaevinde yatan abim Sebahattin Salman, Orhun Türkmen, Namı Derdireş, Murat Başaran, dostum Şahin Ejder Bingöl, Ferhat Kalender, Namı Der, Badi Yaşar Servet, Tekin Oğuzhan, Ufak Arif Öztopkara, Eren Bakır, İsa Erkul, Barış Altınterim, Hakan Tan, Ali Duruşkan, Şakran, T1B11'de yatan abim Erhan Teker. Bu derdlere bin selam olsun. Gayesi olana kuyu zindan olmaz. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Halit Viligiş'ten zafer yakındır. Armağan olsun. Murat abi ben Karşıyaka'dan Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmavi, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dallarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu derlere Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A13'ten tahliye olan Birtan Esen. Aleykümselam Birtan kardeşim. Öncelikle Derli abi Mustafa Turan, Namı Der, Mute, akabinde Ali İmran Korkmaz, Barışcan Kartalmış, Özel Ömer Elmastaş, Civan Onur Daş, Barış Ercan Devran'a, Sercan Bülbül, Aykut Polat, T1B11'de yatan abim Erhan Teker. Bu derlere bin selam olsun. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Ahmet Kaya, Karayazı şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, sağ ol Damla. B10 koğuşunda olan canımın içi Beyza Özkan, sabret bir tanem. Bugün gözyaşı olan şey yarın tebessümün olabilir. Bugün imtihan olan şey yarın hikayenin en güçlü kısmı olabilir. Allah'ın adaletine güvendik çünkü sabırla beklenen hiçbir dua sahipsiz kalmaz. Bugünler geçecek geçmez dediğimiz kaçıncı günün beraber uyandık biliyorsun. Kalbim dualarım seninle, seni çok seviyorum. Beyza'm için veletten sazımı duvara astım, armağan olsun. Ben Damla Çakmak, Beyon koğuşunda olan Bilgenur Kavas, güzel kızım. Özlemek bazen bir insanın adını duyunca gülümsemek, bazen de onu düşününce sessizce hüzünlenmektir. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Seni her geçen gün biraz daha özlüyor, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Güzelime gazap izin, bir anne sohbeti armağan olsun. Beyza'ya ve Bilge ve Yersu Gökçe çok selamlarımı İletirseniz onları çok sevdiğimi söyler misiniz? Notunu da paylaştık. Kurtuluşum, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama bazen düşüncesizce davranabiliyorum. Dün seni kırdıysam eğer gerçekten çok üzgünüm. Canımın sıkkınlığına, moralimin bozukluğuna ver. Aramızdaki bu mesafeyi yok etmek için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum koca dam Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, sen benim bu hayattaki en güvenli sığınağım, ruhumun diğer yarısısın, hayatın tüm karışmaşası senin bir tek gülüşünle yok oluyor ve yanındayken dünya tamamen sessizleşiyor. Bana biz olmanın, her fırtınada omuz omuza durmanın güzelliğini yaşattığın için teşekkür ederim. Kalbimin her atışı seninle geçen ömrüme bin şükür borcu. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1, John 8 koğuştan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle John 8 koğuşunda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Mehmet Canalan, Engin Kaya, Erdi Taş, bu Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, T1C 18 koğuşundan kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Mesut Çaylak, asansörden Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel ve aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ediyorum. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim canımın içi Soner Demirci. Aleykümselam kız kardeşim. Ablacığım fotoğrafları attım. Birkaç güne elinde olur. Burada her şey yolunda. Bizi sakın merak etme. Biz iz. Evdekilerin ve Gökhan abinin ve arkadaşlarının sana çok çok selamları var. Sakın hiçbir şey kafana takma. Burada her şey yolunda. Herkes iyi. Ne demişler? Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Allah nasip kısmet ederse en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Az daha sabır, iki gözüm Allah'ıma emanetsin. Abi ben B11'den Bahar Dündar, T4'te yatan aşkım İbrahim Dündar, radyo başına İvom. Dün ziyaretime annem geldi, cezaya gidiyor musun? Ben biliyordum aşkım, ben iyiyim. Liderden haber yolla bana, ölümüne kadar ağız sıkıntı yok.
İyi yayınlar abicam. Ben B11'den Buse Işık, sağol kız kardeşim. Buradaki canlarım Hürmüz Buhan, Fatma Demirkıran, Ezo Kireç, İleyda Canlı ve Müge Baran ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Hiç kimseyi kaybetmedik. Biz daha fazla üzülmeyelim diye. Allah bazı insanlar hayatımızdan aldı. Hepsi bu abicam. B11'den bu sevişik gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyorum. Merhabadan ilerisi olmaması gereken insanlar için çabaladım ya, ona üzülüyorum. Abicam ben B11'den Buse Işık, T1 A11 Ulaş Taşçı radyo başına. Suç ortağım, kalp ortağım, iki tane dilekçeden bahsetmişsin. Birinin pazartesi günü ben verdim ama senin de oradan vermen gerekiyor. Yarın hemen ver, ayrıca bugün benim avukat geldi. İfadeyi hazırladık, sana yolladım. Bunun dışında kızımızla fotoğraf yollamışsın. Ölürüm size. Kafana hiçbir şey takma, az kaldı. Zaten seni seviyorum, dikkat et kendine. Kamil Acep ablacığım, Ulaş dinlemiyorsa sen söylersin, ben Buse Işık. Şakran T3 C5'ten bulunan canım kardeşim Emirhan, umarım sağlığın ve moralin iyidir. Bugün sesini duyunca ben çok daha iyi oldum. Biz her gün seni düşünür, senin için dua ediyoruz. Lütfen sen de moralini her daim yüksek tut, güçlü durmaya devam et. Bu günler elbet geçecek, umudunu asla kaybetme. Biz burada seni seviyor ve yolunu gözlüyoruz. Rabbim her zaman yar ve yardımcın olsun. Bir tanem, dualarım her zaman seninle. T3C5'te bulunan kardeşim Emirhan, kendine çok dikkat et, sağlığını ihmal etme. Uzakta olsak gönlümüz hep senin yanında, güçlü durmaya devam et. Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessüm hiç eksik etmesin seni. Sevenlerin duaları her zaman seninle. Bunu sakın unutma. Seni özleyen ablan olarak güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Umudunu asla kaybetme canımın içi. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, iki farklı bedende yaşasak da aynı ruhu paylaşıyoruz. Ve aşk denen tek bir dili konuşuyoruz. Seni seviyorum aşkım. Azerbaycan'dan hüküm giymişim. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'la Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma. Kelepçe vurulmaz umutlara. Barış Karaman'dan Sevdanın Kefeni. Şakran T1 C8'de bulunan canımın eşi Adem Kocapınar'a selam olsun. Seni çok seviyorum. Telefonu abiye teslim edeceğim bugün. Haberin olsun. İstediler benden. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Biz C14 koşulan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı ve Tepecikli Güler Demirkıran. Hatice Buse Yılmaz'ın derdisi T4'te bulunan Cengiz Özdemir radyo başına. Seni kalbinden öpmekle kurşuna dizmek arasına gidip geliyorum. Bilgine dostlarım Gamze, Çakar, Kübra, Tepe, Nehir, Otaker, Arife, Gülcegün, Damla Öztütüncü, Esen Çalışkan, Rabia, Taşkesen, Karabela, Ezal, Özal, Nazan Demirhan, Gamze Acar, Sıla, Söğüt, Murat abi bizim için uygar. Donay'dan Gözleri Gözlerimi Ateş Ediyor şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun Can Murat abim, kardeşim Doğukan Taşer'e de selam olsun. Sizler de kardeşlerim. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Gamze Çakar, Sıla Süt, Rabia Taşkesen, koğuşumuzun belası Ezel Özat ve Ankaralı Hatice Buse Yılmaz'ın derdisi eniştem Cengiz Özdemir'e selamını aldık. Sana da selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Acı mutluluk vermeye başladıysa hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Murat abi çalan tüm Azeri Bülbül şarkıları o vefasıza gitsin. O kendini biliyor. Esmer. Sevgilerimle Dersimli. Murat abim biz C14 koşulan Ankaralı Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Can dostlarımız baş belası Ezel, Özalp, Barbie, Gamze Çakar, Güzeller Güzeli Güler, Demirkıran, Rabia, Taşkesen, Sadicim, Esen Çalışkan, Gamze Acar, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Nazarın Poyraz'ın Sılası, Sıla, Söğüt, Kübra, Tepe, Nehir, Otoker gece bir söz bırakmak istiyorum. Seni kalbinden öpmek, kurşuna dizmek arasına gidip geliyorum. Murat abi bizim için Poizi, Murat Boz yapar mısın şarkısını çalarsan çok seviniriz. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abim biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Esen Çalışkan,
Sıla Söğüt derlisi Gözde Kübra Tepe, başka koğuşta bulunan canların Bergamalı Hasret, Ramo Temel, Kezban Ecerel ve Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Keşke unutmaya çalıştığım şeyleri hiç yaşamamış olsaydım. Murat abim, senin de sesine yüreğine sağlık. Bizim için Seko'dan Bir Dünyasın şarkısını çalarsan sevinirim. Sağ ol kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevş C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben. Yılmaz Cengiz Hışırcı, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüp Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan. DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın, umarım iyisindir. Biz iyiyiz, merak etme. Yarın öğlen 2 gibi yola çık.

kıyafetlerini alacağım, getireceğim sana. Cuma görüşürüz. Bir tanem, Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İstanbullu o gün Özdemir. Aleykümselam o gün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan ömrüm Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Güçlü irade boyun eğmeyen yürekte olur. Sen de benim en güçlü yanım ve aslan yürekli eşimsin. Gözlerin cennetim, gülüşün ise servetim. İyi ki sen aslan eşime. Keskinden aslan yakışmaz kafese, armağan olsun. Murat abi ben o gün Özdemir. Kadın kapalı B1'de olan prensesim Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Sen çiçeksin ve ben güneş. Sensiz büyüyemem. Sen göksün, ben ise bulut. Sensiz ben var olamam. Sen denizsin, ben dalga. Sensiz kıyıya çarpamam. Kısacası sen benim her şeyimsin sevgilim. Muti, ille de sen aslan eşime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben o gün Özdemir. Aleykümselam o gün kardeşim. Benim için değerli aslan dostlarım Çamdevi, Oğuz Soluk, Fırat Çenek, Mert Kahraman, Ekrem Kahraman, can dostum Cüneyt Vargün, abim Burak Karadoğan, kardeşim Muhammed Öztürk, yani Maço Reis, ayrıca Selami Sekmeş, Varol Yer Küren, Ecevit Kalkan, Sayım Akkurt, Serdar Buz, Çaki Başkan, Ercan Bali, Baran Aykurt, Veli Çenek, bu derlere bin selam ederim. Kadın kapalı dolan eşim Giz Özdemir, benim en güzel mucizemsin. Mert Kahraman dostuma da Yıldız Silve, Aşk insanı Değiştirir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim, hep beraber iyi olalım, sağ olun. Başta canlarım o gün Özdemir, Fırat Çenek, Mert Eko Kahraman olmak üzere dostlarıma, canlarıma selam etmek isterim. Abilerim Serdar Önde, Şenol Başkurt, Yasin Açık, Çaki Başkan, Salih Yılmış, Burhanettin Kansız, Atakan Özü Uyanık, Bitlisi Hüseyin Sezgin, Emrah Gürbüz, Murat Canpak, Mino, Mevlanalı Dedo, bu derlere bin selam ederim. Gece şöyle güzel bir söz bırakmak isterim. Mesele iyi gün dostu, kötü gün dostu değil. Kötü günü iyi gün yapan dosttur. Çamdibili Sarı Oğuz. Ben TV14'ten Çamdibili Sarı Oğuz, benim için değerli canlar olan abilerim Serdar Öndeş, Yasin Açık, Şenol Başkurt, dostlarım Fırat Çenek, o gün Özdemir, kardeşlerim Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, Melih Hacı, İbrahim Taşan, Nurullah Türkmen, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Tayfun Geyik abim, Murat Kaya, Ruhat ve Kader Üstün'de bin selam ederim. Yoklama çekmenize gerek yok, biz her zaman sizin varacağınız noktadayız. Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Heradan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Ben iş yeri halleri, bazı kararlar vermem lazım. İş değişikliği ile ilgili, çocuklar evdeler. Oğlan cumartesi yabancı dil üzerine uluslararası bir sınava girecek. Yoğunum, aracımla ilgili gelişme yok. Kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol. Şakran T3B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen'e, seni görmek beni çok mutlu hissettiriyor. Şimdi eve dönüyoruz babamla. Sen bunu okurken ben dersten yeni çıkmış olacağım. Dilekçeyi vermeyi unutma. Ayrıca duyarsın adına yolladım bizimkilere de. Seni çok seviyorum, hiçbir şey aramıza giremez. Sen istemedikçe. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3B9 koğuşundaki sevgilim Koray Özmen'e, ben hep senin sığındığın liman, tutunduğum dal, yürüdüğüm yol, doğduğun ev olacağım. Sen benim her şeyimsin. İyi ki sen ruhum eşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A12'den tahliye olan Veysel Yesmezliler. Aleykümselam Veysel kardeşim. Öncelikle başta büyüğüm derdi babam Çağdaş Yesmezliler, derdi amcam Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve aslan abim dünya markası Rifox, Mert Fazlıoğlu, Umut Geçgel, Ekrem Birlik, Uğurcan Taşpınarlı, Mami Taşpınarlı'ya bin selam olsun. Murat abi ben T3A12'den tahliye olan Veysel Yesmezliler. Öncelikle aslan dostum Çınar Deniz Kurt ve iki gözüm Armağan Eleftos, canım Cerim Çınar, Birlik Mami, Özgür, Batuhan Gökten, Zübeyir, Oğuz Yusuf Tokay'a bin selam ederim. Günü şu sözle kapatmak isterim. Biz yaşıyla yaşantısı bir olmayan adamlarız. Bizim işimize attıklarımız sizin hafıza kartınızı doldurur. Veysel Yesmezliler. Murat abi merhaba, ben İsmail Gökçe, merhaba İsmail kardeşim. Şakran B11 koğuşuna yatmakta olan güzelim Yağmur Boyunduruk, hastaymışsın annen söyledi, geçmiş olsun bir tanem. Dikkat et kendine, çok az kaldı, sana bir şey olsa benim canım yanar, benim için derdesin. Yağmur Boyunduruk, demin Adem bana ATV turuna giderken kurduğumuz WhatsApp grubunu gösterdi, senin konuştuklarını vesaire. Moralimi çok bozdu. Ama problem yok. Gelecek geçmişten çok daha iyi olacaksa bizim için. Ben buradan söz veriyorum. Sen de oradan söz ver kendi kendine. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Oradaki kız kardeşlerime çokça selamlar. İyi ki benimsin. Bir güzel şarkı

Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Hemen şunu da açalım. Evet, şu açılıncaya kadar. Bir tane de mesaj atayım açılıncaya kadar. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilim, iyis, bir sıkıntı yok ama aklında kalsın bizde canın. Aklında kalsın bizde canım, yani kalbinde aklında hep bizimle kalsın canım eşim. Çocuğu anneme yollattım, delirtiyor beni her zamanki gibi, hiç yerinde durmuyorum. Ne de olsa babasının oğlu, seni çok seviyorum canım, Allah'a emanet Savaş'ım. Savaş Aktaş, nasibin imtihanın olmadan kavuşamazsın. O yüzden bir ayeti kerimede denildiği gibi, sizi birbirinizle imtihan ettik. Bakalım sabredecek misiniz? Ve ben biliyorum ki bütün sabrımın sonunda sana kavuşacağım her şeyim Savaş Aktaş. Bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la, gönülden gönüle.

0: bize adam lazım.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şöyle açalım. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman. Yani Bucalı patron. Başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer, Çelik Savaş, Haktaş, Baran Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu, Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Bucanlara selamlarım Bakidi. Asiler Şımarmaz, Bucalı, Eray Deniz Oyman. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, gece bir söz bırakmak isterim. Her ne kadar gecelerin sonu yok gibi görünse de şunu asla unutma. En kara gece dembile aydınlığa elbet bir an gelir ulaşır.

parçaları. Murat abi iyi yayınlar. İstek şarkı Norm Ender Depresyon. Aleyküm selam. Sağ olasın Eray kardeşim. İyi yayınlar Murat abi. Menemen'de yatan canım oğlum Emir Kızılay. Ben baban Aslan oğlum. Bugün Emin amcanın ziyaretine gittim. Çok selam söyledi. O da iyiydi. Müddetnamesini bekliyor. Akşam da ses kaydını atacağım. Atacakmış. Seni seviyorum aslan parçası. Oğlum Allah'a emanet ol. Aleyküm selam Murat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi Menemen'de yatan Emir Kızılay. Annem yakışıklı oğlum. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Biziz. Bizi merak etme annem. Rabbim seni korusun. Sana hep güzel kapılar, hayırlı kapılar açsın. Rabbim her daim seninle olsun. Dualarım hep seninle kurban oldum. Allah'a emanet ol. Seni seven annem. Ben Gökhan Ergül. Öncelikle kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Gökhan kardeşim. Dünkü mesaj konusuna gelince kendimi izah etmek zorunda kaldım. Çünkü mesajları sen mi attırıyorsun dedin. Evet ben attırıyorum ama şöyle bir konu var. Gülsüm ile bizim beraberliğimiz varken onu aradığımı da Gülo mesaj attığımı diyorum. Attığı zaman attı diyordu. Atmadığı zaman da ben atıyordum mesajları. Dün de tam mesajları vereceğim abim de bugün mesajları verme. Gülsüm mesaj attı deyince ben de ne yazdığını sormadım. Anlayacağın durumda. Mektup okur gibi okuyorum. Ya Gökhan'ı da açmayın benimle kardeşim ya. Durumlar böyle bir her ilişkide olacak şeyler. Umarım beni anlamışsındır Murat abi. Kolay gelsin sevgiler. Ben kendimi bir anlayamıyorum. Herkesi anlıyorum da Gökhan'ı. Bir kendimi anlayamıyorum zaten. Ben Gökhan Ergül. Zalim'in kızı radyo başına. Şu an hissediyorum ki radyonun başındasın. Zalim. Bu ne Gökhan? Ne demiş? Zalim. Bip orlarlım tutmuş olabilir, tamam. Tribe de girmiş olabilirim, o da tamam. Ama senin gözünde Allah için beni bana bırak, kendi halinde yaşayıp gidiyorum burada kızım. Çıkacaksın zaten, az bir zamanın kaldı, tamam. Hayallerimiz olmuş olabilir ama her veda da elveda değildir. İnan sen ne kadar beni çok sevdiğini söylesen de ben hep bir fazlasını sevdim. Yani anlayacağın sevgimiz karşılıklı ama olmayınca olmuyor. Gülo ben de seni önce Allah'ıma sonra da dualarıma emanet ediyorum. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül koşabileceğim dümdüz ovalar varken bu yolları ben kendim seçtim. Kendi elimle yaktım bu gençliğime maalesef kader diyemem. Yakışıklı kardeşim Halil Gülçin tek geçerim seni inşallah. Yarın dışarıdasın. Sen bize dışarıda lazımsın. Herkese iyi akşamlar sevgilerimle Gökhan Ergül. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan Cansu Gülbahar. Bacım iyisindir inşallah. Bizi merak etme. Hepimiz evdeyiz. Bir iki dakika da olsa gün içinde ara. Merak ediyoruz seni. Seni Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Kurban oldum. Şima'ya, Ezo'ya selam söyle. Öpüyorum çok. Çağla bacın. Şakran kadın kapalı yatan Cansu Gülbahar. Cansu mu? Aramadığın günlerde şimdiden Şima'dan haber gönder. Merak ediyoruz seni. İyisindir inşallah. Biziz, evdeyiz. Salgın varmış. Dikkat et. Hasta olma. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Son günler dayan biraz. Seni seven bacın Sıla Gülbahar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. İyi ki varsın. Bedenlerimiz ayrı yerde değil ama ruhlarımız bir. Bizimle yemek yiyorsun, televizyon izliyorsun, konuşuyorsun. Seni her an hissediyoruz. Kendine çok iyi bak. Sen iyi oldukça biz daha iyi oluyoruz. İlk kızın devrim. Uca kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran Teviş'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan Denli. Saraydaki Yusuf'a herkes dost. Önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmek. Sen bizi ne dışarıda ne içeride yalnız bırakmadın. Emin ol kardeşin de seni asla bırakmaz. Kendine iyi bak oralarda. Beklemedeyiz az kaldı aslan abim benim. Taylan Ozan Denli. Murat abi ben Ulviye Uçar. Kapalıda olan dostlarım Mine Ekitmen, Dilek Karakaya ve Gamze Batur, Nezahat Çok Uyar, Zozan, Hasret Gülbar, Ecellioğlu, Güldeniz Namlı. Hepinize teşekkür ederim destekleriniz için. Gerisi bende.
Karakoldan dün çıktım. Mine ve Dilek isteklerinizi aldım. Haftaya çarşamba görüşünüze geleceğim. Sizleri çok seviyorum. Ben iyiyim. Sizler de iyi olun. Allah'a emanet olun. Gerisi bende. Murat abi ben Mine Menemen Kapalı'da olan sevdiğim adam Rafet Kale radyo başına. İyi ki varsın. Bu kadar telaşın ve sıkıntının içinde yüreğinde soluklanmak varlığının verdiği huzur. Tüm yüreğime huzur veriyor. İyi ki varsın. Hep ol. Tüm güzel şarkılar bizim olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam kardeşim. Şakrı Antep'te yatmakta olan oğlum Cezu Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum bugün telefonla aratmışsın, konuştum. Sen nasılsın, iyi misin? Bizi merak etme, biz çok iyi. Sen kendine iyi bak, sen iyi ol. Sen iyi oldun mu, biz de iyi oluyoruz. Koğuş arkadaşlarına selam olsun, Allah'a emanet olun. Murat abi oğluma benden Müslüm Gür Ses'ten Yanarım şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abi, sağ ol kız kardeşim. Murat abi şakran kadın kapalı, B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Yanak, Sadiye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan Pekgüven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, Buse Onay, Allah'a emanet olun. Sizi seven Çavuş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koşulan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştım dostlarım kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Suracı, Bornavalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Arman, Yusuf İstanbul'a, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim. Suat Ponuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf ve dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih, Özışık Kadir'de, Osman Erçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey ve Seyitan Bozbey. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, Cino Burhan, kardeşlerim Ahmet Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin, kendi doğrularınla yaşarsan ezersin. İyi yayınlar Murat Bey, ben B3 koğuştan Hanım Sultan, sağ olun Hanım Sultan. B10'daki kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecellioğlu ve Naciye Güler'e selam olsun. Bazen sessiz kalışımızı yenilgi sandılar. Oysa biz konuşmadan da güçlü durmayı bilen kadınlarız. Her şeye rağmen gülümsemeyi unutmayan tüm dostlarıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Murat Bey ben B3 koğuştan Halime Keleş yani Hanım Sultan. Dostlarım Meral Düzen, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yaybu ve Necda Koç'a selam olsun. Bugün burada olabiliriz. Ama yarınlara olan umudumuz hala dimdik ayakta. İnsan bazen kaybeder gibi görünür ama asıl mesele yeniden ayağa kalkabilmektir. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Murat Bey ben Hacı Oflu. Buradan B3 koğuşundaki eşim Hanım Sultan'a selamlar olsun. Canım eşim yokluğun hissediliyor ama sevgin her gün bizimle. Sen güçlü oldukça biz de güçlü buluyoruz kendimizi. Gün gelecek, bu günler geride kalacak ve biz yine aynı sofrada aynı gülüşlerde buluşacağız. Seni özlemle bekliyorum, kendine iyi bak. Şakran T3, Taylan Ozan Denli ve ben yine seni seçerdim. 100 yaşımda, 100 dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve yine seni seçerdim. Seni çok seviyorum, her şeyim. Şakran T2, Furkan Genç, seni seven herkes bugün kapıdaydı. Sen aslan gibisin. Bugün değil ama 3 ay sonra yanımızdasın. Moralini sakın bozma. Sude bana emanet. Aklın hiç dışarıda kalmasın. Seni seven Melozi ailesi. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu.
aleyna dakikanımı cuma gününe ayırdım. Doğum gününmüş, doğum gününü kutlu.

kutlayacağım. Şimdiden iyi ki doğdun güzel karım. Bir dahakine inşallah benim yanımda olursun. İyi ki varsın güzelim. Ve altı kadın kapalıda olan Gizem Akın. Annesiyim. Kızımın yanında olan kardeşim Salih Bektaşoğlu, yeğenim Meda Bektaşoğlu. Bir nolda olan paşam, yakışıklı oğlum Mertcan Akın kardeşlerim. Tahsin Bektaşoğlu, Çağdaş Bektaşoğlu, Bahtiyar Bektaşoğlu, Baki Bektaşoğlu. Amcam Baki Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya. Canlarım sizi seviyorum. Allah'a emanet olun anneciğim. Gizem, iyi ki doğdun annem. İki gün sonra yeni yaşına giriyorsun. İnşallah bir an önce evinde olursun annem. Ben Yusuf İvak. Öncelikle selamun aleyküm. Murat abi aleyküm selam Yusuf kardeşim. C13'te yatan Başak İvak radyo başına. Evet. İki kez tekrarlamış. C13'te yatan Başak İvak radyo başına. Gözümün nuru. Kainatın en güzel annesi bir tanem. Rabbim nasip ederse cuma günü yani 26 Haziran'da görüş var. Haberin olsun. Ben teyit ettirdim canım karım, seni çok özledim. Seni görmek olmam şimdiden beni çok heyecanlandırıyor. Bunu bilmeni isterim. Rabbim seni korusun bir tane. 26 Haziran görüş, haberin olsun, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1D'den Rafet Özsolak. Aleykümselam Rafet kardeşim. Öncelikle eşim Gülcan Özsolak, aslan evlatlarım Ahmet Özsolak, Sır Özsolak ve tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven babanız Rafet Özsolak. Ben savaşı da bilirim, savaşmayı da, ama aylaksız savaşın içinde olmam asla. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. Ve 17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretlisin. Zor olan nedir bilir misin? Bir anne için evladın her dakika aklında olup da yanında olamamasıdır. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgiç'ten, özledim seni, armağan olsun. Sevim Çubukçu. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a seni çok özledim sevgilim. Her gün aklımdasın, her gün seni düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Kendine iyi bak, güçlü olmaya devam et. Seni seven ve bekleyen biri olduğunu unutma. Yıldız Silve, bir benim ol. Bu şarkı sana gelsin. Ferhat'ım seni seviyorum. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a canımın içine Ahmet Kaya'dan şiire gazele. Rabbim seni korusun, sana sağlık, sabır, güç versin. Her namazımda, her duamda adın var. Allah gönlüne ferahlık, yüreğine huzur versin. Bil ki seni çok özlüyorum ve seni hep dualarımda taşıyorum. İnşallah Rabbim en kısa zamanda yollarımızı yeniden birleştirir, bizi hayırlısıyla kavuşturur. Seni seviyorum Ferhat'ım, Allah'a emanet ol. Ben Aleyna Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Gözümden uzak olabilirsin ama aklımdan, kalbimden, dualarımdan bir saniye bile uzaklaşmadın. Duvarlar ardındaki sevdiğim, kalbini ferah tut. Bugünler geçip gittiğinde sadece birbirimize sarılacağız. Seni seviyorum. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Bektaşoğlu, eniştem Tahsin Bektaşoğlu. Benim en derdilerim birbirinize olan aşkınız ve bağlılığınız ömür boyu sürsün. Her zaman yanınızda olduğumu unutmayın. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğimle. Bir mesaj daha okuyayım. Bir şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, sevgilim. Annemlerdeyim. Hastane temiz çıktı çok şükür. Bir sorun yok. Haftaya perşembe bakalım ne olacak, onu merak ediyorum. Havalar çok sıcak, aklım sende. Çok zor olduğuna eminim. Allah'ım dayanma gücü versin size. Seni her şeyden çok seviyorum. Sensiz bir kere daha yeni bir yaşa gireceğim. Çok üzgünüm ama umudumu hiç kaybetmiyorum. Sen de hiç kaybetme. Seni çok seviyorum adamım. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: topraklara gömdüler beni. Hiçbir gün medal edip de sormadılar bile beni. Hep dost göründüler. Yanımsın, babamsın, kardeşimsin dediler. Ama madalyonun öteki yüzü ise kahpece sırtımdan sırtımdan vurup geçip gittiler. Elveda bile demedi be. Bırakıp da giden hep akıl verdiler benim aklım başımdayken. Ne haldeyim, ne yaparım, nasıl yaşarım derken kahpece dost sandıklarım sırtımdan acımadan vurdular beni. O zaman denizler deryalar bütün düşmanlarımın olsun. Dostum, dostum, kardeşim diyenlere Allah'ın bir yudum suyu bile yok. Atın beni ortalara, çar çakallar yesin. Aslana eyvallah, boynum kıldan ince ama ben aslanım diyen çakallara eyvallahım bile yok. Aslana her zaman boynum kıldan ince, saygım ise sonsuz. Ama ortalara çıkıp ben aslanım diyenlere ne saygım ne de eyvallahım yok. Eyvallahım yok.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

4B 3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz. Aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mari Acar, Namı Der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki, Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil, Atak, Sezer, Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş'te Sinanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Epbektaşoğlu, Serdar Epbektaşoğlu, Baki Epbektaşoğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azcan Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.

Murat abim biz T4-5 koşuna azıcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eysedik, çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon, Berk Baki, Tatülday, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan yatmaz, onun derdisi beton şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki Tahir, Mali Acar, Kopu Oğuzcan, Aslan Tetik, Mert Kaleli, Baran Savur, Sıra Çoral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Faruk Sağlık, Sezer Oyanık, Kamil Atak, Serdal Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba azcan yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba azıcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup Faruk Sağlık, Kopu Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman Portakal, Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin, azıcan yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopu, Tetik Mert Kaleli, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tetik Mert Kaleli, aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim, hepinizin selamları başım gözüm üstüne, aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazcan Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Ozcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun Aslanlar Aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mari Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3'nolda bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder Tetik, Koppo Ozcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden Emaneten Yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder CCT, Tilki Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı dostum Çetin Çaldarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 koğuştan Bozu, aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova, bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi, ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Kara, Maviş, Hasan Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in Oda T-Tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım. Dostlarım Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Epektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Fulat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Epektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun. Ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruş Ali Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım. Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Epektaşoğlu, Resul Kartal, dostlarım Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Armağan olsun.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur Camgöz. Sevir'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz. Diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez. Ve Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak. 4.0'da bulunan Baran Boyun. B8'de bulunan Atakan'ıma. B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime. Çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz. İyi günde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostların arasında güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlara. Ahmet Kaya'dan Metrisön'ün şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4 nolu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptım Can kardeşim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu ve Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar. Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofrasına bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler Ahmet Kaya'dan dosta düşmanı şarkısı armağan olsun. Murat abim, T4'te yatan aslan sevdiğim Onur Camgöz'e aşkım. Bugün konuşamadık dediklerini hallettim, birkaç eksik kaldı, yarın konuşuruz. Seni çok özlüyorum bir tane. Sana olan sevgim ne mesafe tanır ne de zaman. Seni çok seviyorum ve yüreğim kalbim hep seninle. Kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol can parçam. Uygar Doğan'dan çok özledim şarkısı armağan olsun. Ben T2, biz T2, 6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere. Can Ateş, Zehro Çağdaş, Ateş Fırat Aslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay Kadir, Namal Tolga, Acar, Baran Nadir, İbrahim Taşıyan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan gönlümde azadı çalarsanız sevinirim. Ben T2 A6 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay Sinan, Azat Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan Sökeli, Keko Dayım Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz T2 6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Caner Gül olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeli, Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Kara, dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber, İstanbul'u Mehmet Nuri Yel, Şükrü Köken, Burçan Yatbaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Murat abi selamünaleyküm. Ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim kadınım. Biliyorum ikimizin de içi buruk, kaç sene oldu ayrıyız. İnan ki o kadar zor geliyor ki bazen, ama isyan etmek güzel değil. Hep ellerimi açıp dua ediyorum bizim için ve diğer mahkumlar için. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. En hayırlı zamanda hepimizin kavuşması dileğimle. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Seni çok seviyorum kalbim kadınım. Murat abi ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarsu Gökçe Tosun canım eşim. Belki de seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez, ama yine de sana bunları yazarak sana olan özlemimi, sevgimi, seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak istedim. Evet, belki de aynı kaderi paylaşıyoruz ama burası bize kalmayacak. Bunu bil olur mu sevdiğim? Boncuk gözlüm, huzur bulduğum kadınım, seni çok seviyorum. Rabbim sana güç kuvvet versin inşallah. Her anım özgür günlerde görüşmek dileğiyle hatunum. Ben B8'den Dilek Karakaya, bu dört duvar arasına bana yarenlik yapan ekiyorum. Mine Kitmen, Bıdıklarım, Çilem, Demir, Elip, Bozkurt diyorum ki biz o kahveyi içtik, atı da orada bıraktık, o yüzden kaybedeceğimiz hiçbir yokmuşçasına ve kazanacak çok şeyimiz varmışçasına yaşıyoruz. Ayrıca Rafet Kale kardeşime selam olsun. Ayrıca Rafet Kale acil haber gönderilmiş. Ankara'dan selam olsun Elif Bozkurt kuzum, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzüm, seni çok seviyorum. Her gün duamdasın. Her bir duam sizlere kabul olarak dönsün annem, kurban oldum sabır. Sana duam her gece, bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olsun dönsün, emin ol ki çok pişmanlar. Bunu bizzat duydum ama müjdeler duymaya az kaldı. Doğum gününe kalmaz inşallah, hep gündemde. Murat abi B9'da yatan Kadife Kale'den ablam Kürt Hülyam radyo başına. Canımın içi bir tanem ablam benim. Benim yanımda değilsin ama şükrümde, sabrımda, sevgimde, avuç içimdeki dualarımdasın. Sen benim hep sol yanımda nefes alışımdasın. Bugünlerde geçecek, yine hep beraber olacağız kurban oldum. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Her daim aklımdasın aslan ablam. Hozan Hamit'ten navete benden sana gelsin.
Murat abi ben B9 koğuştan Kadife Kale'den Kürt Hülya geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ne kibrin gölgesindeyiz ne de başkalarının gerisinde. Tam olması gereken yerde kendi çizgimizdeyiz. Unutma göz en büyük uçurumdur. Oradan düşenin parçası bile bulunmaz. T1'de yatan cam parçam oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Asu'ya çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırklişlioğlu yani Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sömen. Kuruçaylı Eyüphan Dinçer, dostlarım Bozyakalı İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Sarı, Mustafa Ula, Tansel Süngü, Söz, kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi. Kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Tüm Çukur Mahalle Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gürses'ten seneler şarkısı armağan olsun. Değerli abim ben A5 Koğuş'tan Çam Dibi'nden Buhsenur Çevik, Ahmet'in Gülü Özgür Kalli, Mardin Güzeli Şehriban, Fidan Nazlı Aydın Belgin Durak, Meryem Demirdöven, Diyarbakır'da Şiko, Çimentepe'li Ayşegül, Çam Dibi'nden tanıdığım bütün herkese selam olsun. Blok 3'ten Kayıp Kalp başta Şehriban, Fidan olmak üzere ismi geçen bu canlara armağan olsun. Bizim için çalarsan sevinirim abi, sağ olasın Buhsenur kardeşim. Şeffaf insan Murat Bingöl abim ben A5 Koğuş'tan Çam Debili Buhsenur Çevik, değerli canlar Öznur Kalle, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Çimen Tepeli, Ayşegül, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Meryem Demirdöven, Ruhiye Savaş, gece bizden bir söz. Eğer yerimiz sevdiklerimizin kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme. Ozan Hamit'ten Navete şarkısı ismi geçen candarıma armağan olsun. Ayrıca çalan tüm Kürtçe şarkılar Mardin'i güzelimiz Şehriban Fidan ve Ahmet'in Gülü Öznur Kalle'ye armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi nasılsın? İyisindir inşallah. Ben T2 C12 karşı yakalar koşunan Bulut Över. Aleyküm selam Bulut kardeşim sağ olasın. Hep beraber yol alalım. Başta Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der Cüce abim. Muhittin Çalışkan yani Muti, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuat Can, Ayırtır Fıçı abim Alper Demirtaş, Mahmut Şeren, Mehmet Çallı, Mege Dayı, Gökhan Soğukuyu, Ercan Ekin, İstanbullu İsa Meriç, Eray, Engin Portakal, Nurullah Çelik, Onur Türk Yılmaz, Serdal Avcı ve Seyfi Baş kardeşime selamlar. Hepinizi ve hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi ben T2 C12 koğuşundan Bulut Över. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der Cüce abim. Fuat Can Ayırtır Fıçı abim. Başka kurumlarda bulunan Eren Heper, Ertuğrul Ufuk, Elmas, Ercan Küleş, Bulutcan Yıldız, Baran Alakuştekin, Foça Açık'ta bulunan Hakan, Yenişehir Kale'den Kesper, Diyar selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın Bulut Över. Murat abi saygılar Allah'a emanet ol. Sağ olasın Bulut kardeşim sizlerde. Mesajım T3B9 koğuşuna atan nişanlı Fevzican Karadeniz'e. Nasılsın sevgilim? İyi ol, hiçbir şey kafana takma. Her şeyi yoluna sokmaya çalışıyoruz. İnşallah yakında güzel haberler alacağız. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Ben 3 nolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selam olsun Murat abi öncelikle. Aleyküm selam sağ ol Fevzican kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun, Öcal, Mami, Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeyto, Serdal, Aykut. Akabinde dostlarım Bergamalı, Batu, Kaan, Özdemir, Uğur, Koçacık, Berşan, Polat, Balıkçı, Özgür, Emirhan, Timur, Cengiz, Aybar, Koray, Özmen, Necip, Takar, Umut, Arslan, Muhammed, Şekerci. Bu derdi insanlara bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Zaza. Aleyküm selam kardeşlerim. 3 nolu B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selam olsun. Murat abi ben Japon.

tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler, selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az daha sabır, iki gözüm özgürlük yakındır, Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Selamünaleyküm Murat abim, ben Basmane'den Şehmus Siyah Koç. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Öncelikle aslan yerim Fuat Afinli. Aslanım az kaldı paşam, koğuş arkadaşlarına selam ederim. Bu arada bana 20 ay boyunca kardeşlik yapan Şeref İnegöl, senin de gözlerinden öpüyorum aslanım. Rabbime emanet ol. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten tahliye olan Sedat. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan amcamız Yalçın Öztanık ve kardeşlerimiz Samet Tural, Kadir Erdemir, Şımarık Sarı, Fuat Afindi, Sait Çelik, Şahin Kaya, Bulut Ağdaş, Sadullah Başak, koğuşumuzun Hamdullah Yağız Çetin ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Esiko, Rafet, Erce, hepinize selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan Bayram. Aleyküm selam Tufan kardeşim. Şakram cezaevinde yatmakta olan Ömer Teypur abime kardeşim Agit Altun, Sinan Soysal, Mazze babaya canlarım Ağrılı İbrahim Bayram ve Ağrılı Hakan Bayram'a canım kardeşim Bilal, Ayık Hakan, Demirtaş Yusuf, Duran Namıder, Usedayı, Hakan Dursun, Doğukan Aşkan'a ismini buraya sığdıramadım. Tüm mahkumlarımıza Allah'tan sabır dilerim. Onur yaşamdan üstündür. Tupu 04. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B18'den Toroslu Apo Yeninci. Aleyküm selam Apo kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kanbağı olmasa da canbağı olan aslan abilerim Süleyman Göneş ve Erdi abim başta olmak üzere kader birliği yaptım abilerim, dostlarım Ozan, Dahan, Cemo Acar, İsmet Karasaç, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali Erbil, Ali Rıza, Gülseven, Özdemir Kocaman, Barış Uzunoğlu, Ömer Kaçmaz, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ben T2B18'den Toroslu Apo Yeninci. Gece Can abim Erdi Bilgeç'in bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Murat abi, ben T2B18'den Toroslu Apo Yeninci. Farklı kurumlarda bulunduğum canım kanım olan Toroslu Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Toroslu Çiko Gürkan, Afvan Yılmaz, Veli Çelenk, Poyraz Sayacı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Polat Denerli, Aytaç Ulu Ağaç, ayrıca Ödemiş Kaymakçı'da bulunan Ferhat Karatay, Namıder, Reşo Dayı'ya bin selam olsun. Ben T2B18'den Toroslu Apo Yeninci. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ın bir tanem aşkım, ömrüm benim. Sen benim aldığım nefesimsin. Sana hastayım bebeğim. Sen benim Cindy bebeğimsin. Ebru Gündeş'ten bıraktığın gibi buradayım şarkısı sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, üzülme, hüzünlenme, Allah bizimle. Seni çok seviyorum Ceylan'ım. Senin omzuna konacak sineği bile ateş ederim. Sana hastayım Ceylan'ım. Ebru Gündeş'ten bıraktığın gibi buradayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Not: kantin hesabına para yattı Ceylan Taşkıran. Veli Deveci'den canım annem Naciye Sarsılır. Aşkım annem, bir tanecik annem. Sen benim her şeyimsin, seni çok severim. Kız Naco, yağmurlu bir günde doğdum anam, şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, seni de rüyamda gördüm. Senin de ellerinden öpüyorum, kendine dikkat et Ceylan Taşkıran. Sana da selam olsun aşkım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, aleyküm selam. T1C6'da yatan aslan eşim, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Sen benim yıldız kayarken tuttuğum dilek değil, ezan okurken ettiğim tek duamsın. Aslanım, kavuşmaların en güzelini yaşamak dileğiyle seni çok ama çok seviyorum, kurban oldum. Özledim seni şarkısı armağan olsun sevdiğime. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koçtan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere, Ahmet Yeşilyurt, Mayki Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çınar, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsnün Bey'i, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintan, Ferhat Er, Erkan Tan, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mikey Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar. Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat Erol, Çaki, Fehmi, Memoş, Memoş Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder.
Aram Serhat

Lodolo şarkısı armağan ediyorum sizlere. Seven Sayan Mikey Alican. Kadın kapalı bir altı koşuna atan Dilara Ecellioğlu ile Dilara Ecellioğlu, İlayda Ecellioğlu tarafından radyo başında bekleniliyorsunuz. Bu bizim ayda geçirdiğimiz birinci doğum günü. 365 gün olmuş sensiz Dilam. Daha daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın canı. O zamana kadar kokun hasretle burnunda tütecek. Ne demir parmaklıklar, ne gardiyanlar, ne dört duvar engel olamaz kavuşmamıza. Sabırla, duayla bekliyorum. Gözüm yolda, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun göz bebeğim. Allah seni korusun. Yeni yaşında bizi kavuştursun. Ayağına taş değmesin. Selahattin Özdemir'den sana yanlış yapana kıymaz mıyım be gülüm? Çalarsanız sevinirim. T3B10 koşuna atan Muhammed Parlak Pınar. İlayda Ecellioğlu tarafından radyo başında bekleniliyorsun. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun. Ben burada sensizliğim. Gökhan Namı'dan kurşun çalarsanız sevinirim. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Sevdiğim canım eşim, bugün arama demiştim ama dayanamadım, aradın. Ben de her an sesini duymak istiyorum, seni görmek istiyorum. Bu hasret son bulsun istiyorum. Sen her arayıp telefonu kapattıktan sonra bir yanım eksik kalıyor. Bugün sensiz 224. günüm. Gittiğin günden beri yarım kaldım sevdiğim. Kokunu çok özledim, yanımda oluşunu çok özledim ama yılmadan aslanlar gibi bekliyorum seni. Şakran T3A1 Yavuz Kırçiçek, canım kocam, kalbimin en kıymetli yerindesin. Sen gelmeden önce eksikmişim ver. Seninle tamamlandım, gülüşü, huzurum, sesi, güvenim oldu. Sen cezaevindeyken senin yerini biraz da olsa doldursun diye minyatürünü bana bırakıp gitmişsin kocam. Teşekkür ederim sana. Benim dünyam senden sonra güzelleşti. Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Ben T2C6 koşulan Sedat Göçmez. Benimle aynı kurumda yatan Murtakeli çocuklarından selamlar. Çetin Çırpı, Çetin Ayçiçek, Ali Koyuncu, Bertu Özüçınar, Ümit Şahin ve amcam Enver İyitçioğlu. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle elbet bir gün. T2C6 koşuna yatan Sedat Göçmez, canım oğlum, kara gözlüm, çok özledim seni aslanım. Enver Yiğitçioğlu'na da buradan selam olsun canım kardeşim. Enver'im, Rabbim elbet o güzel kalbine, yüreğine ona göre verecek. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun elbet bir gün. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü, sevdiğim adamım, huzur buldum. O kadar çok özledim ki seni, bir an bile çıkmıyorsun aklımdan. Sürekli dua ediyorum. Rabbim sabrına güç katsın, kalbini dara sokmasın. Gel artık tek özlemim, tek dayanam Bebekom. T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü, ömrümün sahibi, kalbimin deli sevdası. Senin olan her saniyemin kıymetini bilip hala kıymetli kalışına tutunuyorum. Sibelcan, senden başka kimsem yok, armağan olsun Bebekom aslan kocama. Ben T2C4'ten Berk Korkut, burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor Efecan, Demirci Hasan, Demirci Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Alihan Ertuğrul, Ziya Demiryürek, Batuhan Pehlivan, bu canlara selam olsun. Korkut tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Volker'dan bertaraf armağan olsun. Ben T2C4'ten Batuhan Pehlivan, burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Bir gün hayal ettiğim ne varsa hepsi gerçek olacak. Canbay'dan dört duvar armağan olsun. T1B16'dan bulunan İsa Yıldızhan, canım inşallah istenir. Biz iyiyiz, anne ve Fatoş'layız. Bugün sana çok selamları var, avukatla görüştük. İçini ferah tut, Allah büyük, sadece mahkeme gününü beklemek zorundayız. Ondan sonra beraberiz inşallah. Seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol. T1B16'da olan İsa Yıldızhan, kalbim seni çok özledim. Konuşamadığımız zamanlar bile her an yanımdaymışsın gibi bir saniye aklımdan, gözümün önünden gitmiyorsun. Kayhan da Gece Gözlüm şarkısı sana gelsin. Ben durmadan dinliyorum. Seni çok seviyorum, kurban olurum. Allah'a emanet ol aslan kocam. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat Geldici Güzel. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. Gizem'in annesi cezaevinden çıkmış. Telefon evrakları yapıp gönderecekmiş Gizem'e. Merak ediyorum. Aramadım bugün. Ara, bekliyorum.
Murat abim nasılsın, iyi misin? Şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Meloş'um aramadın, merak ediyorum, bizi ara. Herkesin sana çok selamları var. İnci koyu da özledim, ara. Allah'a emanet olun, seni seviyorum. Murat abim kolay gelsin. Sağ ol aziz kardeşim, çok şükür iyiyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Onur Ceylan. Aleykümselam Onur kardeşim. Eylem Ercil radyo başına. Merhaba canım Eylem Ercil, ben Kahraman'daki sevgilin Onur Ceylan. Mahkemen 60 geçmiş olsun inşallah. Bir dahaki mahkeme iyi geçer. Her şey gönlünce olsun. Seni çok sevdiğimi, her daim seninle olduğumu unutma aşkım. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm abim Murat Bingöl. Her daim dualarımdasın. Ben T215'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım. Burada aynı kaderi paylaştığım dostlarım Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadir Can Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Aslan, Kesel, Kudret, Yüksel, Murat, Yılmaz, Mesut, Yiğin, Buran, Ayan, Batuhan, Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat, Çelik, Ferdi, Bingöl, Gün, Doğan, Doğan, Olcan Akday ile Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Ben B11 koşulan Betül Duran, T1'de olan can kardeşim İbrahim Can Erdoğan. Duvarlar insanı susturur ama gerçekleri değiştiremez. Kimin yanında kim kaldı, kim gerçekten neydi? Zaman gösterir, biz yolumuza bakalım. B11 koşunu olan Betül Duran, belki şimdi zor geliyor ama yarınlar bize daha güzel şeyler getirecek. Sakın umudunu kaybetme. Senin için bekleyen, seni seven insanlar var. Gücünü topla. Çünkü önümüzde daha yaşayacağımız güzel günler var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdeviri Ahmet Durmaz. Koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, Sedat Çelik, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Baran Küleş, Mehmet Sayar Balçovalı, Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Mehmet Uygunar, kadın kapalıda bulunan Mehmet Uygunar'ın derlisi Damla yengemize de selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi, mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da, tüm Çamlıbi çocuklarına bin selam olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Ahmet Durmaz, dört nolda bulunan kardeşlerime senin aracında selam yollamak istiyorum. Başta can dostum Suç Ortam, Ali Akarsu, Aslan kardeşim Recep Tepekule, yani Bornovalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in, Ömer Reis ve aynı kurumda bulunduğum Aslan Bratem, Alpcan Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Korkutmaz bizi yaşlı maltalar. Bu yaşlı maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var. Şerefiyle atan tüm Çamdibi çocuklarına selam olsun. Murat abi, biz kadın kapalıdan Yeliz Ören ve Hataylı Arap kızı Selvi Özbek ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Adındır beni mutlu eden, varlığındır sebebim olan, gözlerine bakmayı çok özledim. Can dostlarımız Diyarbakır'ın güzeli Neşe Gürbüz, Damla Yesmezler, Murat abi Gökhan Doğanay'dan son durak. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezler, ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü. Damlam, seni seven ablan. Murat abi Gökhan Doğanay'dan düştüm dara, beladayım. Selamünaleyküm Murat abi. T3B9'da kalan kıymetli sevdiğim Berşan Polat'a hasretle selam ederim. Seni çok seviyorum ömrüm. Unutma ki aslan her yerde aslandır. Sen benim uzaklatan kalbimsin. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam. Berşan, iki tane mesajın gelmiş. Bir kız kardeşimi şimdi okudum, bir de şimdi okuyacağım gelmiş, haberin olsun. Yani demiyorsun Murat abi diğer mesajını niye okumadın. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Arslan, Baran Arslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim Koray, Kahramanlı Umut Tar, Çınar Bürük, Hasan Güneş, aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Serdal Aykurt, bu derdi insanlara bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karıcığım Fatmam Escobar Bim. Her şeyimsin sen benim, kurban oldum. Kimseyi merak etme, herkes iyi. Sen iyi ol bana yeter, kurban oldum. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Ömrüm senin. O güzel gözlerinin sesini, gülüşünü, sana ait

0: her şeyini çok özledim canım, canım karım Fatma, namı der Escobar bim. İyi yayınlar abi, ben Sezen Çalıkuşu, can eşim Batuhan Çalıkuşu. Geçmiş babalar günün kutlu olsun. Unuttuğumu zannetme, telefonlarımız bozuktu. Murat abim, ben Bebir'den Sezen Çalıkuşu, Batuhan Çalıkuşu. Yalnızım çünkü ruhumda sen varsın. Abim bizim için Ebru Gündeş'ten Dön Ne Olur şarkısını çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Yasin kardeşim. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcığım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşta yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz Akın, Mert Kadın Kapalı'da olan Kader Erke, kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini saydım sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karakalpak. Murat abi ben Yasin Karabalık, Şakir Söylemez radyo başına. Dayı Ömer İnci yarın izne çıkıyor. Yazarsan yanına gelecek ziyarete. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, ben Jelfin. Hasret zor, özlemek ağır ama biliyorum ki bu günler geçecek. Sen güçlü durdukça ben de güçlüyüm. Çünkü biz sevgimizi en zor günlerde büyüttük. Seni sabırla, umutla ve dualarımla bekliyorum. Önce Allah'a sonra kendine emanet ol, seni çok seven yoldaşın. Aydın Bıçakçı, can yoldaşım yiğit yaralı olur, yine de aslan gibi durur. Sen de her zaman olduğun gibi güçlüdür. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun sonu kavuşmaya çıkacak. Gücüne güç, sabrına sabır diliyorum. Seni canından çok seven yoldaşın. Selam abicam, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan Doktor Zeki Kaya, ben bir adam sevdim tarifi olmayan. Hiçbir şeye hiç kimse benzetemedim. Bana göre eşi benzeri olmayan ben bir adam sevdim. Sesiyle içimi sıcacık yapan, gülüşüyle tüm derdimi dağıtan, mutluluk nedir bana her şeyle tam olarak yaşatan, yüreğimi yüreğine mühürleyen, en deli çocuksu yanımı ortaya çıkaran çok güzel bir adam sevdim. Tek iyi kim? Her şeyi olan doktorum. Abim ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10 koğuşunun tek, C10 kalbimin tek sahibi olan doktorum Zeki Kaya. Aşık olmakla sevmeyi bilmek aynı şey değildir. Bazen seviyorum demek bir ömre yetmez. Bazen de bir ömür sevmeye yetmez. Ben her nerede olursam olayım hep seni bir ömür seveceğim sevgilim. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, hemen C10'da olan benim her şeyim olan adam Doktor Zeki Kaya. Şu kısa hayatta çok büyük bir dileğimsin benim. Tek arzumsun ah sevdiğim. Öyle bir gülüşün, öyle bir bakışın var ki kış mevsimini yaza çeviren, tıpkı sen gibi sevdiğim. Seni çok seviyorum. Her şarkıda seni buluyorum. Hayatıma anlam katan aslan kocam. Şura İskender, derinlere iniyorum, sana gelsin mutluluk kaynağım. Abicim Şakran Kadın Kapalı, B11'de yatan Dilara Küleş. Annem bugün seni gördüm, çok mutlu oldum. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme, biziz. Rabbim seninle olsun. Ezo'ya, Meryem'e, Ayşe'ye selam. Gökhan Namlı'dan Kader Torbası şarkısı. Benim göz bebeğim Dilara'ma çalarsan sevinirim abim. Abim bir de B1'de yatan Sevom. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Allah'ım sizinle olsun. Şakran T3 C4 koğuşunda yatan oğlum Medet Doğan. Sabır mahkumun ilacıdır. Güzel günler gelecekse çekilen çile kutsaldır. Koğuş arkadaşlarına ve sana selamlarımız olsun. Sen iyi olduktan sonra bizler de iyi. Seni seven baban Murat Doğan. Ben hemen T3'de yatan oğlum Burak Doğan. Aslanlar gibi yatıp aslanlar gibi çıkacaksın. Hiçbir zaman şüphemiz de olmadı. Sen bizim canımız evlat. Sabır mahkumun kılıcıdır. Az da sabır babacığım. Güzel günler mutlaka gelecek. Sen de özgürlüğüne kavuşacaksın. Sofranda yemeğini paylaştığın arkadaşlarına selamlar olsun. İzmir cezaevinde yatan bütün Doğan ailesinin tüm fertlerine selamlarım olsun. Sizleri seven Murat Doğan. Sizlere sabır diliyorum. Allah var, gam yok. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Emir Yalçın. Aleykümselam Emir kardeşim. Emir selamını aldım kardeşim benim. Aleykümselam. Sağ ol. Sizlere de sevgiler, selamlar. Aynı kurumda olduğum Can abim, Aydın Bıçakçı Can kardeşim, Şerif Subaşı selamlarımı iletiyorum. Bizi buralar ayıramaz. En kısa sürede tekrar özgür günlerde görüşmek dileğiyle Can abimin sözüyle veda ediyorum. Ağzı kapalı olan balık oltaya takılmaz. Ali Kınık'tan Koca Reis Arman olsun. Allah'a emanetsiniz. Abim selamun aleyküm. Ben Emir Yalçın, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan canım kanım Secan Yıldız. Doğru mu Emir? Secan Yıldız ve İlhan Başar abilerime selam olsun. Abi ve kardeşlerim olan Şükrü Büyüktalaş, Emirhan Yıldırım, Ali Übrüş, Kadir Yılmaz Sürmeneli, Tahsin Hevaldal, Hevaldalbudak olması gerekiyor. Evet. Hevaldalbudak diyelim. Ahmetcan Kaygı, Buğra Uğurlu, Cengizhan İnce, Umut Çoban, Serhan Çalgıcılar. Senin aracınla ismi geçen sığdıramadım arkadaşlarıma da selam olsun. Tüm şarkılar sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat. T3 koğuşuna yatan kral adam gibi adam dayım Serdal Aykurt dayım. Seni çok özledim. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin. İmparator dayım. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı abla seni de çok özledim. Sizin gelmenizi bekliyorum sabırla. Allah'a emanet olun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı canım nasılsın güzelim? İnşallah iyisindir. Sabırsızlıkla sen ve kral adam gibi adam abim Serdal Aykurt. Sen de iyisindir inşallah. Gün sayıyoruz canlarım. En güzel şarkıları size armağan ediyorum. Abimden de sana gelsin bu şarkı. Halit Bilgiç'ten seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlarım. Şakran T2'de yatan aslanlarımın aslan babası Ertuğrul Görgür. Mesafeler bizi ayırabilir ama özlem seven kalpleri birbirine daha çok bağlar. Çok özlüyorum seni canımın içi. Şakran T2'de yatan hayatımın merkezi Ertuğrul Görgür. Aşkım evdeyiz çıkmadık. Merak etme seni çok seviyorum. Öptüm sol yanından. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Kasi. Aleykümselam. Sağ olasın Kasi. T3B9'a yatan kardeşim Serdal Aykurt. Mobese için dilekçe verildi. İnşallah onlar da çıkınca özgürlüğüne kavuşacaksın. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı nasılsın? İyisindir inşallah. Kardelen'e söyle. Yarın telefonu açsın. Serdal arayacak. İşini halledecek. Merak etmesen. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Ben Bedriye Benzerli, kıymetlimin kıymetlisi olan Başak İvak, güzeller güzeli gelinimiz, çok değer verdiğimiz canımın canı. Sıkma canın, her şey güzel olacak, seni çok seviyorum. Yengelerin gülü, Murat abi buradan Mehmetcan Yıldırım ve Yusuf İvak'a da selam olsun. Sana da iyi yayınlar bu arada, abi sağ ol kardeşim benim. Bir ses kaydı var, kimin? Mert Kahraman, evet. İyi yayınlar Murat abim. Canım eşim Mert Kahraman radyo başına. Merdo'm iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu yeni yaşın seni bize getirmesi dileğiyle iyi ki doğdun evimizin reisi. Mesafelerin hiç önemi yok. Bizim kalbimiz bir. Doğum günün kutlu olsun. Bir de ses kaydı var Mert kardeşim. Hemen onu da açalım. Şöyle bir açalım. Şunu da şöyle bir açalım.
1: Merhaba Murat kardeşim.
0: Merhaba. Hayırlı abi. Akşamlar. Sağ ol abim.
1: Kapalda olan oğlum Mert Kahraman. Babacığım yaş gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Seni seviyorum babam. Sen ve Eko'yu gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun iyi mi babam? Sizi seven babanız.
0: Evet bu kadar. Bunu da paylaştık Mert kardeşimiz. Hemen kaldığımız yerden devam. Şakran T3'te yatan aslan kocam Sergen Görgür bir tanem. Biz evdeyiz bir yere çıkmadık. Bizi merak etme seni seviyoruz. Hasretle özlemle beklenensin. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim canımın diğer yarısı Sergen Görgür. Aşkım bizi merak etme aklımızda kalmasın. Herkes iyi kendine iyi bak. İyi geceler hasretle öptüm sarıldım hisset. Selamünaleyküm Murat abi ben T4'ten A17'den Fikret Dost yani Japon aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulundum can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım diğer yurt Tekin, Berkant, Bulut, Ferhat, Ercan bu canlara selam ediyorum. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T4 A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost, Fikret dost, dostlarım. Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit canlarım, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer. Gece bir söz, Fikret dostun sözüyle son vermek isterim. Siz virgül koyarsınız noktayı biz atarız. Hicam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Murat abi T4 A17'den Fikret Dost. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Gece Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Demir kapılar ayırsa da bizi, sevgim ulaşır sana, gece gündüz gizli, dualarım seninle her an her yerde. Umudunu kaybetme sakın, bu günlerde bir gün açılacak hasretin yolu. Anne yüreğim bekler seni dolu dolu, başın dik olsun, kalbin hep temiz. Seni çok seviyorum oğlum, bunu bil yeter. Abi canım, ben Buse Işık. Şey rica edeceğim senden. Benim ömrüm üzülüyormuş Muhammed Sayın'a. Onu çok sevdiğimi söyler misin? Teşekkür ederim diye bir mesaj atmış. Ses kaydı var ama bilmiyoruz nedir ses kaydı. Bakayım. Ne demiş abla? Bir daha dinle. Buse kardeşim okudum. Bence de izinmiştir. Evet bakalım. Var mı başka okumayan mesaj? Abicam ben B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım Hürmüz, Buhan, İleyda, Canlı, Seren, Can Polat ve Rabia Öncü ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Bu cezalar bizi yıldırmaz, kilo da aldırmaz diye şekil yapardık ama valla yapamayacağız yani. Bu cezalar hem yıldırdı hem kilo aldırdı. Yapamıyoruz biz abi canım. Allah yardımcınız olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, canım karım Sezen'im. Bütün hikayeler tek kişiliktir, içine aşk karışana kadar. Ben kendimi seninle tanıdım, ne kadar çok sevebileceğimi sen öğrettin bana. Çok şey öğrettin aslında. Kimsenin sana benim kadar güzel bakamayacağını biliyorum. Mesela bildiğim birkaç şey daha var. Adını biliyorum, kokunu biliyorum, gülüşündeki çocuğu ve gözlerini kaçırışını biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum, bilmeyi de istemiyorum. Murat abi Sezen'ime Fikret Delikanlı'dan ne zormuş severken unutmak çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im sen benim kokusuna varlığını hissetmek istediğim yokluğuyla sınandığım, varmak için çıktığım o yolun sonusun. Seni çok seviyorum. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam olsun. Murat abi Sezen'ime Şura İskender'le senin kahverengi gözlerini çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun can abim. Murat Bingöl sağ olasın. Batuhan hepimizin inşallah. Bitti. Hıllas bu. Vallahi Kur'an'ıma bitti. Buymuş. Bakayım. Hıllas bu vallahi. Dur bunlar hemen şu kardeşlerimin de. Bunu da okuyayım. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran Teşriyonye'de kader birliği yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya T4'te yatmakta olan aslan kardeşim, değerli paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacıcan'dan daima selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşunuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptım dostlarım Salih Yılmış. İstanbullu Murat Kaya Muhammed Yalur, meydancılar kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Güleş, Pişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. T3C17 yatmakta olan ben Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkant, zengin dostum Ali, Sarı Şakram, Birnoğlu'da olan değerli dayım Taşkın Eleptoz'a selam olsun. Ekinoğlu'da olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok azar babadan gurbet papushanesi armağan olsun. Evet abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bu saate kadar sizler için gelen mesajlarımızı okudum. Muhtemelen gelecektir tabii ki de. Yani gelecektir. Hemen tekli mesajlarımızı da bakalım var mı? Evet Serdar kardeşimizin hemen mesajını okuyalım. İyi yayınlar, ben Belat Koyuncu. Bugün gönlümden çıkan en sade selamı en temiz duygularla canım ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yolları ayırır ama karakteri ve bağı ayıramaz. Sizin duruşunuz bu kardeşinizin her zaman arkasındaki güçtür. Bulunduğunuz yer değişse de değişeniniz değişmez, değeriniz değişmez, eksilmez. Koyuncu soyadını taşıyan o sağlam yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce size, sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygıyla, sabırla kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Koyuncu. Aleykümselam Baran kardeşim. Canım kanım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun. Mesafeler uzak olsa da gönlüm hep sizinle. Hasret geçer, zaman akar ama kardeşlik eksilmez. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Canım abilerim hasret ve sabırla. Sizleri seven sayan Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel zindan Ahmet kardeşime. Zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz. Kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşuruz. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Bir daha sayfamı yenileyim. Evet. Kayıt mesajlarımıza bakalım. Kardeşlerim, şimdi telefon numarası anons edeceğim. Liderim, şu sayfayı açarken siz de bir kağıt kalem alın. İhtiyaç duyan arkadaşlarım olursa, liderin telefonuna ulaşmak isteyen, bize ulaşmak isteyen kardeşlerimiz olursa, bir kağıt kalem alırsanız bir telefon numarasını anons edeyim. Ondan sonra kayıt mesajlarımızı da bitirelim. Sonra SMS'te kaldığımız yerden devam edelim. Kayıt mesajlarını yine ikiye böleceğim. Önce bir şarkı dinleyelim. Evet, şu şarkımızı dinleyelim. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir 15 dakikalık bölümünü, geri kalanını da ilerleyen saatte paylaşacağım. 0541 sevgili kardeşlerim, bize ulaşmak isteyen kardeşlerim, 0541 780 4750. İki defa daha anons edeyim. Duymayan olabilir kardeşlerimizden. 0541 780 4750. Bu radyomuzun telefonu. Dışarıdaki bazı kardeşlerimiz muhtemelen Google'dan alıyordur ama bir de içerideki kardeşlerimiz, bilmeyen kardeşlerimiz için bir kez daha tekrarlayayım. 0541 780 4750. Bu telefondan her an, her zaman ulaşabileceğiniz bir tek telefon numarası budur. Bunu da size paylaştım. Şimdi bir şarkı sonrası bir 15 dakika kayıt mesajlarımızın bir kısmı, sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edecek. Yarın yine Allah nasip ederse 7 çeyrek geçe Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bugün başladığımız gibi aynı şekilde devam edecek. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, bir kez daha bunu paylaşmış olayım.

0: Selamun aleyküm Murat abi, ben bir Nolu Ayyarımı Koğuş'tan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim, buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı, Enes Yılmaz. Tüm bu değerlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin anlıya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi. Tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çamdebili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı, Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım bakidir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Ben T4-15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Ara, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 Nolu A15 koşan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4-15 koğuştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Şeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngöre, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu değerlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum. Değerli dostlarım Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve Kader Birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdevren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Dana'dan koptum, bu gece tüm canlılara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce, dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nevat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yeni Gün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit, Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.

T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin Şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım, buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşçi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodu, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar, ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Dadaş İbrahim Meral, dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4-15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso, başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4-15'ten Berkay İtir, koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4-15'ten Berkay İtir, koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencukek, Mehmet Ali Dalbudak, Arif Can Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan,
Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.

bir gün güneş özgürlüğe doğacak. Umutların yeşeri mahpusluk yalan olacak. Soğuk duvarlar

Evet, WhatsApp son mesajlarımızı paylaşalım. Hemen operatörde kaldığımız yerden devam edelim. Hemen Harun kardeşimize gelen mesajları da paylaşalım. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben T116'dan Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Hepimizin teklide yatan can dostum, iki gözüm Harun Tarduş'a kucak dolusu. Sevgilerimi gönderiyorum. Selamımı bugün aldım. Mahir abiden, Ahmet Kaya, Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı sana armağan olsun. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Sergen Temel. Aleykümselam Sergen kardeşim. Teklide yatan aslan dostum Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben T1 Jonya'dan Muhammed Sayın. Kendi ışığım Buse Işık'a sesleniyorum. Mutlu olabildiğim en güzel anımsın. Zaman seni ile mesafe tanımıyor. Hayatımdaki en iyi gerçeksin. Komrular da bunu biliyor. Unutma bu sevgi sözcüğünü. En iyi ben kullanırım. Söylemekle kalmam, yaşatırım. Seni çok seviyorum. Aşkım, istek şarkım Deniz Baysal. Hastayım sana. Armağan olsun Buse Işık'a. Bu arada... Ne demiş Pembe kardeşim? Abi ben Pembe. Öncelikle kolay gelsin, hayırlı yayınların olsun. Sağlık kız kardeşim. Diğer kardeş, diğer Pembe kız kardeşimi araman gerekiyormuş. Öyle bir not göndermiş. Abi söyler misin diğer kardeşi onu çok çok sevdiğimi, kafasına hiçbir şey takmaması gerektiğini, her zaman kendisinin yanında olduğunu notunu vermiş. Diğer kardeş, diyarım. Pembe kardeşimi araman gerekiyormuş. Bilgin olsun. Evet, WhatsApp'ımızı hemen şöyle kapatalım. SMS'te kaldığımız yerden devam edelim. Murat abi, ben Ankara Sincan'dan Tuğçe Coşkun. Şakran'da bulunan Serenay Gümüş'e hiç pişman değilim senin olmaktan şarkısı gelsin. Mesafeler aramıza giremez. Sadece azıcık yıprandık. Pinokyo'm, iyi yayınlar abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Gönlü güzel, kalbi güzel abim. Nasılsın, iyi misin? Ben Mert Kalender, yani Koreli Mert. Aleykümselam Mert kardeşim. Sağ olasın. Sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Hep beraber yol alalım. Kadın Kapalı'da yatan canım eşim Dilara radyo başına. Bir daha yazmış. Canım eşim Dilara radyo başına. Sen sende var mısın, bende kaldığın kadar gülüm. Doğum gününü tekrardan tüm içtenliğimle kutluyorum. İnşallah, inşallah ailemizle birlikte bizli senelerimiz olur. Seni çok seviyorum. Dediğimiz gibi bizim aşkımız pazara kadar değil, mezara, mezarın da en dibine kadar. Murat Yalçın'dan Her Bir Şeyim Çalar Mısın Murat abi? Bu şarkı bizim için. Ben B1'den Gülşah Kır. Kıymetlim, yok şöyle diyeyim. Kıymetlilerim Sevim Küleş, Hamiyet Küleş, Deniz Giz, Bebek Birsen, Kandemir, Sedef Demir, Mesude Çopuroğlu, Yaprak Çarakırı. Bu kıymetlerim için Serkan Kaya'dan Tanımam şarkısı armağan olsun. Gece Bir Söz. Özlendiğiniz hayatı yaşarken biraz mola verdik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle nasılsın Murat abim? Çok şükür kız kardeşim. Hep beraber yol alalım. Ömrüm O Gün Özdemir radyo başına. Hayatım, bizi hala yol raporuna çıkarmadılar. Bekliyoruz herhalde. Bu hafta götürürler artık. Mahkeme yaklaştı. İnşallah kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Emrinde binlerce o günüm için Sefa Seko'dan. Semih'te yansın bütün şehir, bay bay. Doğru mu okuduk kız kardeşim? Sonu böyle. Sefo Seko Semih'ten

yansın bütün şehir, bay bay. Murat abi, biz B1'den Deniz Giz Bebek ve Buket Polat ve Hamiyet Küleş. Derdilerimiz Elif Çetin Gedizli, Seda Altaş, Birsen Kandemir, Gülşah Kır, Sevim Küleş, Yasemin Ödek, Zeynep.

Seni çok özledim. İki gündür aramıyorsun. Duydum ki hücre cezası almışsın telefon konuşması yüzünden. Biz iyiyiz, çocuklar da iyi. Sakın sıkma canını. Her zaman yanındayız aşkım. Buradan ulaşmak istedim sana. Allah'a emanet ol, seni seven karın Yasemin. Ödemiş kapalı cezaevinden ben Mehmet Emin Kızılay. Bizleri tanıyan tüm dost ve arkadaşlara selam olsun. Ben hemen T-Tipi cezaevinde atmakta olan yeğenim Emir Kızılay'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Aslan yeğenim, telefonun yasağım bitince tekrar arayacağım. Her şey yolunda. Murat abimle bugün görüştük. Ziyarette az kaldı. Müddetname bekliyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Asiye Çalık, Şakran T1'de yatmakta olan canım kocam Seymen Çalık'a Aysun Taşçeşme'den kopamam senden. Çalarsan sevinirim. Canım kocam seni çok seviyorum. Allah bir an önce bizi kavuşturması dileğimle, kendine iyi bak. Ben Beyiş Koğuş'tan tahliye olan Ezgi Bezirci, dostlarım Helin, Çardan, Berçem, Özlemel, Rojin, Saraç, Aycan, Baş, selam olsun. Sizleri şimdiden çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Yeriniz çok belli. Gözüm sizi arıyor. Hemen sayfamı yenileyeyim kardeşlerim. Kardeşlerim, telefon numaramızı anons ettik. WhatsApp üzerinden mesaj için arayabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa, merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Bir kez daha, bir iki mesajdan sonra siz kağıt kalem alıncaya kadar bir iki mesaj okuyacağım. Arzu eden, ihtiyaç duyan arkadaşlarım anons ettiğim telefon numarasından bizlere ulaşabilirler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C8'den tahliye olan Tarık Hiç Yılmaz. Aleykümselam Tarık kardeşim. Koğuşumda bulunan can dost abi kardeşlerime ve diğer kurumlarda beni tanıyan herkese selam olsun. Ümidi olmadan biri olarak tahliye olan ben. Bak orada ne var? Ne diyor? Ümidi olmadan biri olarak tahliye olan ben. Rabbim sizlere de nasip etmesini diliyorum. Ne güzel bir itiraf. Umudum yok diyor yani. Ama ne var? Umut var. Yok derken bile umut var. İşte budur yani. Her zaman güzel düşünen her zaman güzel şeylerle karşılaşır. İyi düşünen iyi şeylerle karşılaşır. Olumlu düşünen olumlu güzelliklerle karşılanır. Siz kendi enerjinizi neye yönlendirirseniz o sizin hayatınıza yansır. Bak ne güzel bir kelime. Ümidi olmadan biri olarak tahliye olan ben diyor. Ben B4 Koğuş'tan Esen Keskin, kıymetlerim Serenay Gümüş, Dilara Elduran, Özlem Kırım, Büşra Çakman, Ayşe Yılmaz için Yıldız Silve'den Aşklardan Anlamaz Ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran, B9'dan Bahar Zengin, can dostlarım Evru Küçük Coşkun, Özge Çetin, Beste Soğuk Kuyu, Cemile Bırçakçı, Evru Çağdaş, Işık Nasibe, Erkeş Emel, Çapaz Serdar Erdur, Müjde Lafanlar radyo başına. Bu kadar bu mesaj. Ha gerisi var mıdır? Sayfamızı açalım. İyi yayınlar Murat abi. Benim ilk göz ağrım Sezgin Erol. Sezgin Erol radyo başına. Sezgin kocacığım, bugün geldim sana. Ama giremedim. Anneleri gördüm orada. Sonra size gittim konuşmak için ama baban fırsat vermedi. Bana ulaş. Yanındaki arkadaşının eşi beni arasın bir zahmet. Yazdırmamışsın beni. Bana bırak. Yazdırmamışsın beni, bana bırak, yanındaki arkadaşının eşiyle haber gönder. Ben iyi değilim, seni çok özledim ve çok çaresizim. Bana ulaş kocacığım Sezgin Erol. Bir kez daha sayfamı yenileyeyim. Ben Kadın Kapalı'dan Bahar Zengin, Adanalı Ayhan'dan Aç Kapıyı Gardiyan, dostlarım ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Kadın Kapalı, B1'de olan Akrep Ceren Korkmaz'a Azer Birbir, duygularım darmadağın şarkısı armağan olsun. Selam olsun buradan içerideki Kadir Asaf Erdemir kardeşime ve koğuşundaki tüm arkadaşlarına selam gönderiyoruz. Rabbim birlik ve beraberliklerini daim etsin. Kadir kardeşime ve tüm koğuşa sağlık, sabır ve güzel günler diliyoruz. Bu şarkı içerideki tüm yiğitlere armağan olsun. Döneceğim bir gün Adanalı Ayhan. Selamünaleyküm Lider FM'in kralı Murat abim. Estağfurullah kardeşlerim. Kim yazmış bunu? Murat abim, bize bile ses olup gönderdiğimiz kişilerin az da olsa iyi olmasına sebep oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Ali Şakran, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan C11'de olan kıymetlim JJ. Bu şarkı sana gelsin. Sinan Akçili Aleyna Kalaycı oğlundan.
Yanımdadır şarkısı Armağan Ödürüm. JJ seni seviyorum unutma. Cezaevinde yatan

Herkese selam, iyi yayınlar diliyorum. Kardeşim benim, aleyküm selam, sağ ol. Teveccühündür, teşekkür ederim. Keşke olmasalar orada, biz de bunu yapmazsak. Ama yapacak bir şey yok kardeşim benim, sağ olasın. Ben Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler. Buradan Ayvalık Açık Cezaevinde yatmakta olan kızım Yağmur Güler'e, Naciye Güler'e ve bütün arkadaşlarına selam olsun. Murat Bey, onlar için Sergen Koçaklı'dan Felek'le Kaderim Yalan şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Can. Aleykümselam Erol kardeşim. Şakram B10 koşuna atan kız arkadaşım Aleyna'ma mesajım var. Aşkım çok özledim seni. Kokunu, gülüşünü, gözlerini. Bugünlerde geçecek güzelim. Herkese selam, sana hasret. Özgür Alter'den Dem şarkısı armağan olsun. Ya bir şey paylaşayım. Bu neydi? Yaralı yürek diyordu ya, bir tane kardeşimiz vardı. O bayan kardeşimizin ismi neydi? Hürü Çelik, evet evet. Dün akşam okuyor. Allah da biliyor ya. Şimdi söyleyeyim söylemeyeyim. Söylesem belki yanlış anlayacaksınız ama asla. Gönlümüzü Allah biliyor. Dün o kardeşin ne lakap da takmıştı kendine, yaralı yürek. Ben Manisa'dan yaralı yürek mi, yaralı kalp mi diyordu, vallahi unuttum. Neydi o kardeşin ismi? Gerçi dinlemiyordur şimdi. Ya dedim, ya Rabbim şu kız çıksın da dedim artık şu mesajdan kurtulayım dedim kendi kendime. Akşam Hürri Çelik'ti değil mi kız kardeşleri? Ne yazmış? Ben tahliye olan C7'den Hürri Çeliker. Çeliker miydi? Çeliker. Ya Rabbim dedim şükür sana. Bazen oluyor böyle şeyler kelama düşünce. Şaklan kapalı ve işte yatan canım eşim Necdam. Cümle alem duysun ki seni çok seviyorum ve hiçbir kadında senin sevgin yerini alamaz. Bir tane. Senden başka bir kimseye ne tek satır yazarım ne de yollarım. Sana ömrüm dedim, ölene kadar da seninim canım karım. Aygülüm, biricik karım, her şeyim. Düşündüğünde kızıma söylediğin şeylerin hiçbiri doğru değil. Tek gerçek sana olan aşkım. Çünkü hala seni ilk gördüğüm günkü gibi aynı heyecanla çok seviyorum. Gönlümde senden başka kimseye yer yok. Seni seven yarım gelen bir mesajımız. Azat Çelik, Şakran T1, B9 bebeğim, seni çok seviyoruz. Kuşlar iyi, çocuklar da iyi. En yakın zamanda gelirsin inşallah. Azat Çelik, Asil Çelik, Tuğçe. Ben T1B12'den Berhan Atsever, Muhammed Sayın Radyo Başına. Abi hediyen 2-3 hafta içinde elinde olur. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Yanımda bulunan kardeşlerimin, dostlarımın, abilerimin de sana çok çok selamları var. Kendine süper bak abi. Ben T1B12'den Berhan Atsever, yani Maraz Aslan abi, Muhammed Sayın Radyo Başına. Dünkü isteğini duydum. Allah her zaman yanında yar ve yardımcın olsun inşallah. Bir kardeşin olarak seninle olan her şeye varım. Seni unutanın kalbi kurusun abim. Saat kaç? 12.05 var. Hemen kayıt mesajlarımızın son bölümünde paylaşalım. Kardeşlerimiz en azından kendi mesajlarınızı duysun. 10 dakika. Evet, 10 dakika sonra artık kaldığımız yerden SMS mesajlarıyla devam edeceğiz. Kardeşim Kamur Ankaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaydı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşunu adaletini sağlayan Buca, Adatepeli Bilal Ayık ve Can

0: Hanım kanım, abim Bornavalı Caner, Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Adatepeli Bilal Ayık ve Bornova'nın Fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaretli anda korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Gece sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız, beklemesini de biliriz İbrahim Dündar.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı, kırıldık sustuk devam ettik ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı, Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta, Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları

sever. Cihanış koğuşunda bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm Reis Doğanay, Ahmetli Botan sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Ahmet Can alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun. Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır. Ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylü, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle, sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin Barış, Erdoğan, Şahin, Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK47, aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım Can abi, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykolu Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namıdar Balina, Batuhan Özgür namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Pasul namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çamdibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür namıdar Bozo, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozo köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmus Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim Gümüş Balalı Murat Erez namıdar Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK47, Ahmet Can Alan, Erdi Taş, Yusuf Pasul namıdar Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdüçelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker namıdar Çavuş Dayı, tüm dostlara abi ve kardeşlere selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Murat Erez namıdar Gümüş Balalı Balina, aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıdar AK47, Ahmet Can Alan, İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo, Yusuf Pasul namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydı değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul, aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zirek, Murat Erez namıdar Balina, Efe Uz Kenan Bırçakçı, Sabrikan Demir, Taşkın Elef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih Boran namıdar Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım benim için değerli olan Hakan Yavaş, Lamıder, AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Toroslan Ağrılı, İbo, Murat Erez, Lamıder, Balina, Antepli, Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadığım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadığım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım.

0: görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Dayıpoğlu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Alaaddin Kanar'dan. Namı der Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için derli olan Can abim Burhan Ormancı Hakan Yavaş. Namı der AK47. Ahmet Can alan Daykolu Engin Kaya. Aslan abim Toroslu Ağralı İvo İbrahim Küreken. Batuhan Özgür. Namı der Bozu. Yılmaz Şan Ecellioğlu. Ümit Akbayırlı. Emirhan Akbayırlı. Murat Eres. Namı der Balina Dersinli Ekin. Volkan Çakmak. Paso abim Görkem Yıldız Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namı der AK47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık. Kaldığımız yerden devam. Ben Sıla, şakran kadın, kapalıda yatan Nehir Batur, sonsuz aşkım, annem, kalbimin sızası, derdime dermanım da sensin. Ah be ana kraliçem, sensizlik çok zor ama senin kızınım. Güçlü durmayı senin gibi güçlü bir kadından öğrendim. Seni bu dünyadaki her şeyden, herkesten çok seviyorum. Ben de küçük Nehir'de iyi. Ara. Fırat abi tahliye oldu. Haberin olsun. Murat abi, ben Nurcan Kırtay. Şakranda yatmakta olan iki gözüm aslan ablam Müjde. Kırtay, her ne kadar bu zorlukları yaşasak da biz namerde muhtaç olmadık. Kimsenin bizi sevmesi gibi bir çabamız da yok. Biz bize yeteriz çok şükür. Arkamdaki koca adam, tek başıma bir oğuldum. Seni çok seviyorum canım ablam Müjde Kırtay. Şakrandaki eşim Şerife erkek, aşkım, zaman bana birçok şey öğretti ama en çok da değer vermenin ne olduğunu. Çünkü özlemek, beklemek ve sabretmek ancak gerçekten değer verdin biri için anlam kazanır. Bu yüzden geçen her günün sonunda aynı şeyi hissediyorum. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Canerim, selamlarınızı aldım. Hakan kardeşim, Çapa Hakan, ondan sonra Ensari kardeşim. Yok, Ensari değil kardeşimizin, bak. Neyse, ismi önümüze çıkacaktır. Abim, bu geceye şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Bilmediğim desen de aslında bildiğim bir yolun sonu değil, başısın. Sen kırılmış bir cana umut tohumları ektiğim, tekrar bana hayat veren nefesimsin sen. Gözlerimle değil tüm kalbimle sevdiğim, kaderimi kaderimde gördüğümsün sen. Yani kısacası kaybolup gittiğim, sandığım, şimdi ise tekrar bulduğum umudumsun sen. Dedikten sonra, abi er Niran Ünsal, aklım hep sende şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abi, Sait Faik Ölçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Abi, senin aracınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Nuran Gökcan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyordur, iletişim yasağı sanki bir asır gibi geldi. Bir uyar hayırlısıyla bittiğinde de 3 mektubumu alacaksın sanırım. Dilim döndükçe anlattım ben sana, anlatacağımı umuyorum. İstediğimi ve neyin olmasını dilediğimi söyledim. Gerisi de sana kalmış zaten. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet. Seni sevdiğimi unutma. Abi ayrıca Nuran Gökçan'ıma, Nuran Ünsal'dan, aklım hep sende şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel ve şu sözümü söylemek istiyorum. Suskunluğum en büyük cevabımdır. Her yara bir öğretmendir. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Bağatur'a gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi, ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ejderer. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefli kadar değerlidir. Ayrıca Murat abi, sıradaki çalan en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Bağatur'a armağan olsun. Çapa Hakan Ejderer. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Şakran bir nolu A3 koğuşuna atan Hakan Yavaş'ın umudu. Hep hasret kalsam da senin sesine, yine de severim ölürcesine. Razıyım bu aşkın çilesine, kurban oldum. Seni her şeyden çok seviyorum, iyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Beni de merak etme, hiçbir sorun yok. Öpüyorum seni kocaman. Ben T2C7 koğuştan Mertcan Erdağ. Başta amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Ömer Şahin Doğan, Karagöz Hamza Gelitekin, Mertcan Manav Gazi, Yaşar Tugay, Hüseyin Ejder, Yasin Demir, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı abim Kadir Yurteli'ye armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ankara'dan Uğur Der, İzmir kadın kapalı C14 koğuşuna yatan Yeliz Ören ve Selvi Özbekçi, Metin Işık'tan Deli Olurum Sana şarkısı armağan olsun. Sizleri çok seviyorum, Allah'a emanet olun, kolay gelsin, sağ ol kardeşim. Selam Murat abim, C8 koğuşuna yatmakta olan Nezahat Çokuyar radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Annem, seni çok seviyorum. Gamze teyzemi de çok seviyorum. Ölürüm size ben. Kalbimler. Evet, kalbimler. Elbet bir gün ikiniz de çıkacaksınız. Sıkmayın canınızı. Bu da bir Allah'ın sınavı. Rahat olun, alacağız sizi oradan. İkinizi de, o güneş bize sözü var. Bize de doğacak. İkinizi de çok ama çok seviyorum. Murat abi, senden bir ricam olacak. Sakiler, havada aşk kokusu var. Çalarsan çok sevinirim. Ben B3'ten Helin Çağrı'dan, Mehmet Çağrı'dan radyo başına. Doğum günün kutlu olsun aslanım. İyi ki doğdun, aslan kafese yakışmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
Ben TKCY'den Kadir Yurteli. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Aydın Nazilli'de olan canım kanım diyar Yurteli. Murat Özel, Ozan Dahan, Süleyman, Yavuz Fafi, Salih Dursun, Barış Doğan, Umut Fidan, Rezan, Arif Taşdemir. Bu dostlara bilsen şimdi neredeyim şarkısı armağanımdır. Ben Kadir Yurteli. Bu hayatta dikenli telleri açsak da araziler hep mayınlı. Selam Murat abi. T1B2 koğuşuna yatmakta olan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Paşa abim çok özledim seni. Hem de çok, nasıl bir özlemdir bu kardeşim. Çok seviyorum, çok özlüyorum abi. Sakın sıkma canını, alacağız annemle seni oralarda. Kimlere kaldı ki oralar, size kalacak. Ölürüm ben size. Dediğim gibi abim, aslanların aslanı, sıkma canını. O güneş bize de sözü var, bize de doğacak. Rahat ol paşa. Murat abi senden bir ricam. Nebi Denir'den. En büyük aşkım sensin, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Dreş Oven Aliya T3B2 koşuna atmakta olan abim Enes Küçük Kalfa ve onunla beraber kader ortaklığı yapan abilerim, kardeşlerim Yücel ve İzzet Karakaya ve diğer arkadaşlara, abilere selam olsun. Koşunu bilemedim yani, der namı der Keko abim Murat abiye selam olsun. Önce Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Sizi seven kardeşiniz Dreş Oven. Kazım'ım, Kazım İvris. Tahmin ediyorum dinliyoruz. Sana da sevgiler, selamlar. Kazım'ım. Evet, Kazım İvris kardeşim. Seviyorum seni. Ses atmışsın, sonra dinleyeceğim şarkı arasında inşallah. Evet, ses atmışsın, dinleyeceğim birazdan şarkı molasında. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Aleyküm selam Tatar kardeşim. Üç nolu A20 koğuşuna... Değerli büyüklerim başlar Reis, Caner, Batur, Mete, Beydilli, Sait, Faik, Ölçen yani Nihat, Çapa, Hakan, Ecerel, Cikcik, Erhan, Durak, Aytaş ve Bedo, Ceviz, Kıran, biraderlerim Gürkan, Ecerel, Sebo, Ecerel, Ramazan, Göze, Ensar, Kahyoğlu, Ensar, evet Ensar kardeşim. Biz ne dedik, Ensar'ı mı dedik? Ensar, selam aldım Ensar. Yaşladığımız haber. Ensar Kayaoğlu, Ömer Kütükçü, İstek Şarkı, Canbay Volker'dan, Bertaraf benden, Reis amcam Caner Batur ve ortamına armağan olsun. Sizleri seven Tatar Berkan Batur, geceniz güzel olsun. Murat abi Şakran Açık'tan Deniz Karabağ, benimle aynı kaderi paylaşan eşim Gamze Karabağ, canım benim, biraz daha sabır edeceğiz. Karanlık günlerimizi geride kalacak, seni çok seviyorum ömrüm. Ayrıca canlarım Özgür Karaboğa, Paşam Tatar Berkan, Batur Kral abim, Yavuz Selim, Baydar dostum, Sivri Onur ve Paşa Ediz ve dayılarım İlker Korkmaz, Fatih Uğur olmak üzere hepsine selam olsun Deniz Karaboğa. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKCY'den Kadir Yurteli, başta Aslan babam İbrahim Yurteli olmak üzere. Bekes Murat Özel, Hamza Geritekin, Doğan Karagöz, Ömer Şahin yani Delibaş, Yasin Demir, Onur, Mertcan, Manav, Şükrü, Yaylacık, Lokman, Bektaş, Özkan, Özdemir ve Aslan amcaoğlum diyar Yurteli, Ahmet Kaya'dan Mapushane şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran İkinoğlu'da olan canım kocam Cenk Koşun'a bugün için teşekkür ederim. İyi ki varsın sevgilim. Sana ilk günkü gibi çok aşığım. Her zerrene aşığım be adam. Sıradaki şarkı benden sana gelsin. Dinliyorum, buradayım. Murat Bey iyi yayınlar diliyorum size de. Ne demiş kardeşimiz? WhatsApp aboneliği aylık paket almak istiyorum. Yapamadım, denedim ama olmadı. Ulaşabilirsiniz 0540 kardeşim. 0541-780-4750. Hatta az önce de anons ettim 3-4 defa. Oradan ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz kardeşim benim. Selamünaleyküm abi, ben Pembe Gül Özbaş. Aleyküm selam kız kardeşim. Diğer kardeşe anons geçer misin abi? Telefona girsin, beni arasın acil. Murat abi, ben B2'de yatan Emel Madak. Değerli arkadaşlarım Hasret Karabıyıkoğlu, Kezban Ecerel, Dilara Yılmaz, Meltem Toprak'la, Merve Fidan, Damla Ateş. Bu derlere Kerime küstüm ama vazgeçemedim. Şarkısı armağan olsun, geceye bir söz. Yanında başkası olanların kalbi bende atmasın. Yarım gelen mesajımız. Murat abicim, benim güzel merhametli kocam radyo başına çağırtır mısın abi, sana zahmet. Sezgin Erol. Sezgin Erol, Sezgin Erol. Üç defa yazmış kardeşimiz. Evet, Sezgin Erol kardeşim. Kalbim seni çok ama çok özledim. Şu an bir imtihanın içindeyiz ve kalbimle inanıyorum ki çıkacaksın. Bana mektup yaz. Bugün Kur'an-ı Kerim'e başla. Ben de başlayacağım. İkimiz hatim edelim. Nefesim bana ulaş. Ben iyi değilim. Nefesin yok, kokun yok. Bana ulaş. Bekliyorum.
Beni nasıl yazdıramazsın bilmiyorum. Beynim almıyor, içim yanıyor Sezgin'im. Menemen Hatundere C5 koşu Abdullah Gencer kurban oldum. Biz iyiyiz, bizi merak etme sevgilim. Sen canını sıkma. Rabbim büyük, güneş bizim için de doğacak. Bir gün bir tanem az daha sabır. Sen canını sıkma, kendine iyi bak. Bizi merak etme sevgilim. Seni çok seviyorum yoldaşım. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Bir nolda yatan Can Özüm Mert Görgülü mektubunu aldım. Gözlerinden öpüyorum. B10'da abim Ufuk Soylu ve ortamına selam olsun. Ayrıca bugün çalan en güzel şarkılar TD3A20 koğuşuna. Büyüklerin başta Mete Beydili, Sait Faik Ölçen yani Nihat Çapa Hakan, Ecerer Armağan olsun. Sessiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için. Sana da iyi yayınlar, çok sevip saydım abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur, sağ olasın Tatarım. Sağ ol kardeşim benim. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur, Şakran'da Kuzu Postu. Şakran Açık'tan Berkan Batur. Kuzu postuna bürünmüş kurtlar her yerde karşımıza çıkabilir. Biz de kurt geçinip tilkilik eden tiplere hayatımın bir parçası, onlarla yaşamaya alışık sayılırız Murat abi. Uzun zaman oldu senden bugün istediğim ve ricamdır. Bugün hijyandan bisküvi yüz aynen çalarsan sevinirim. Beni tanıyan abi kardeş dostlara da selam olsun. Ben Tatar Berkan Batur. Sana tekrardan kolay gelsin Can abim Murat. Sağ olasın Tatar. Vallahi az önce çaldı, sana da gelsin kardeşim benim. Gazimir'den Tefo ben, herkese iyi geceler. B11'de yatan gülüm Gülzade Sonsuz ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar, seni seviyorum. Buralar bende, Allah'a emanet ol. Candan selamlar. Uygar Doğanay ateş ediyor şarkısı. T3C10 koğuşuna kalan Oğuzhan Altay'a gelsin. Ne kırgınlık var ne sitem, güzel günlerin özlemi kaldı. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm bugün Muratlar bize geldi. Biz büyümüş maşallah. 40 bin kere kocaman olmuş aynı Mehmet Ayşen. Bir sevindi. Harbi küçük hala biz de oturuyoruz çocuklarla. Hepsinin sana çok selamları var Cano. Biz iyiyiz. Sakın merak etme sultanım. Seni seven namı der Murat Eriş. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına olsun. Şakran T tipi J2 koşuna atan canım.

eşim Batuhan Yalçınkaya. Sen benim nefesimsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Beklenensin. Aslanın eşi de aslandır. Beni aklından hiç çıkartma. Yıldız Silve, dillere destan. Metin Işık, sana demedim mi şarkısı T3C 10 koğuşundaki Oğuz'uma gelsin. Her zaman aklımda, kalbimdesin. Senin yerin çok başka. Benim için biz iyiyiz. Mirza da özledi seni. Sen de iyisindir inşallah. Kendine çok iyi bak. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Nazom kıymetlim. Sen benim bu hayatta en çok sevdiğim hatunumsun. Bizi sakın merak etme Ayşen. Bugün annemle Foça'ya gittiler. Açık sıkılmış azıcık gezdiler, geldiler. Bero desen kendi halinde, Memo desen zehir. Hep aynı, aklım burada kalmasın Cano. Özlenen ve beklenensin, gecen hayırlı olsun sevdiğim. Şakran, kadın kapalı ceza infaz kurumunda yatan kızım C11'de olan güzel kızım CC'yim. Allah'a emanet ol, asla ama asla üzülme. En yakın zamanda yanımızdasın, seni çok seviyorum. Gazapizm, bir anne sohbeti armağan ediyorum. Güzel kızıma, cennet gözlüm benim. Cezaevinde yatan herkese selam olsun. İyi yayınlar Murat Bey, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Pembegül Özbaş, diğer kardeş radyo başına. Cani, 100 tanesini sana kurban ederim. Senin için rahat olsun, kafana takma. Ben bu konuya da çözeceğim. Ramazan'la birlikte ben senin hep yanındayım. Gecen güzel olsun, kurban oldum. Sevilen ve özlenensin. İyi geceler olsun sevdiğim. Murat abi, ben B8 koğuşundan Pelin Bircan. Canımdan çok sevdiğim dostum Diren Barut radyo başına. Gece sana özel bir söz bırakıyorum. Senin çatık kaşını kimsenin merhametine değişmem can dostum. Güzel karım Yıldız Kanık ve en değerli koğuş arkadaşları. Koğuşun adaletini sağlayan Gül Sonsuz Aktaş. Fadime Selinay Aktaş, Ayşe Keser, Ayşe Budak, Zehra Himirgi. Gülcan Ecellioğlu, Nazlı Akkurt, hepinize selam ediyorum. Ben Hakcan Kanık. Bu şarkı da benden size ve eşime armağan olsun. Kıvırcık Ali'den yanımda sen olmayınca çalar mısınız? Ben Asi Çakır, Şakran Kadın Cezaevi, B9'da yatan küçük kalpli büyük yürekli kadın Bahar Zengin artı Çingenem. Seni unutmadım, canımsın, çocuğumun her daim aklındasın. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı Çingenem'e ve B9'da yatan tüm kardeşlerime, ablalarıma gelsin. Asi Çakır unutmaz. Murat abi selamünaleyküm. Ben İzmir'den Muhammed Ayhan Yalçınkaya. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Şakran T tipi C2 koğuşuna atan aslan abim Çakır Batuhan Yalçınkaya. Beklenensin, özlenensin. Arabandan gelen sesi kestik. Allah'a emanet ol abim. İzmir sensiz olmuyor abi. Cansız, seni seviyoruz. Aydan her zaman arkanda. Murat abi selamünaleyküm. Ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğan'a. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer ve Paşa Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, son olarak Ozan Uzun. Bu derler canlarıma Rabbim yardımcınız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Kadir Doğanay, T4B11 koğuşu. Canım kocam Cenk Koşun, radyonun başındayım. Uzun bir aradan sonra bana bu radyo ilk günkü günlerimizi hatırlatıyor. Yıllar geçse de yine ben buradayım. Burada olmasam da senin hep kalbindeyim. Canım kocam, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seven karın. Sıradaki şarkı benden sana gelsin, evimin direği. Kolay gelsin abi Firuze ben. Eğer 12'den önce okunursa Gökhan Karaduman beni çok acil arasın demiş kardeşimiz. Gökhan Karaduman kardeşim. Vallahi kardeşlerim, bilmiyorum duyuyor musunuz ama çoğu zaman anons ediyorum. SMS mesajlarını ikiye böldüm. Bir 7 ile artık bugün yaptığım gibi 7 çeyrek geçeden 8'e kadar, 8'den sonra da WhatsApp mesajlarımızı gece 12-12.30'a kadar, 12.30'dan sonra da SMS mesajları kaldığı yerden bu şekilde devam ediyor kardeşlerim, bilginiz olsun. Bugün, dün itibariyle öyleydi, sonrasında bugün artık hayata geçirdi, bundan sonra da böyle olacak kardeşlerim, bilginiz olsun. Öncelik genelde WhatsApp 12-12.30'a kadar okuyorum, ondan sonra da bugün bakmayın erken bitti birazcık. O da 7 çeyrek geçe başladığımdan dolayı artık yarından itibaren de böyle olacak inşallah. Ben Paşa Güler, Şakran'da yatmakta olan Naciye Güler, Ayvalık cezaevinde yatan Yağmur Güler ve her ikisinin arkadaşlarına bu şarkı benden hediye olsun Murat Bey. Sergen Kocaklı'dan

Ortam müziği şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T4D5 koşulan Berkay İtir. Buradan farklı kurumlarda yatan abi kardeş dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ertuğrul Görgür, Ahmet Can Özdemir, Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mevlanalı Dedo Sezgin, Yardımcı Emrecan Çiçek, Enes Turacı, İbo Sil. En yakın zamanda Özgür Günler'de inşallah. T4C14'te yatmakta olan Fırat Kılıçkap. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun, seni gönlümde yar, ömrümde var edene aslan kocam. Fırat Kılıçkap için. Evet, Fırat Kılıçkap için. İbrahim Polat der. Mecburi istikametler çalar mısınız? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Aykut ben. Melom. Dün görüşten dönüşte ayağım otobüse sıkıştı. Bilekte çatlak var. Alçıya aldılar. Gece 4'te bandırmaya anca indim. Ağrılarım çok ama merak etme, iyiyim. Sen kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Telefonu yarın halledeceğim ve hesabına yatıracağım. İdare et artık, kusuruma bakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T4'ten Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat kardeşim. Buradan sevdiğim abilerim ve dostlarıma selam olsun. Başta benim için önemli olan Azat Aykut, Ahmet Aykut, Kadir, Oğuz, Şakir, Barut, Ufuk, Erengül, Göksal Kılınç, Ergün Pervane, Ertan Yanarcan ve aslan dostlarım İsmet Kara, Abdullah Köylü, Çınar, Ada Kurşunu olmak üzere Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Şakran 4 Nolu'dan Fırat Kılıçkap. Buradan sevdiğim dostlarıma selam olsun. Başta benim için önemli olan Tarık Atay, Görkem Bozkurt, Uğur Meriç, Murat Kaya ve başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım Mehmet Ali Kiper, Berdan Kiper, Servet Kiper, Yavuz Bal, Parlak Engin Kaya, Serkan Müço olmak üzere Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Güne bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Murat abi selamünaleyküm. İzmir Şakran T2 C1'de olan canımdan çok sevdiğim aslan kardeşim Sercan Keskin. Bugün geldim ama nasip olmadı. Olsun, gönüller bir. Senin iyi olduğunu bilmek yetti bana. Dışarıyı merak etme. Ben her daim yanındayım. Allah'a emanet ol kendine. İyi bak seni. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Seni seven ve sayan kardeşin Şahin Balık. Aleykümselam Şahin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova Doğanlardan diyelim. Erhan Helvacı, aleykümselam Erhan kardeşim. Başta kardeşim Emrecan Çiçek ve Mücahit Aksakal Gökhan Tunç beklenen ve özlenensiniz. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. T4C14'te yatmakta olan Fırat Kılıçkap. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun, seni gönlümde yar, ömrümde var edene aslan kocam. Fırat Kılıçkap için. İbrahim Polater, mecbur istikametler armağan olsun. Aykut ben, Melis ben, 40 dakika pencere ötesinde seni görmek için git gel 1000 kilometre yol çektim. Gördüğüm muamele bence hak değildi. Zaten o moralle çıkınca da kaza geçirdim. Ayaktan olduk, neyse sen yolda. Ben bir şekilde toparlanırım. Seni sevdiğimi unutma. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Şöyle bakalım. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Çimentepe'den Tuğçe Sağol kardeşim. T1'e hoş koşun olan Can Coşkun. Nasılsın kalbim? İnşallah iyisindir elbet. Bir gün kavuşacağız. Sevgimle, sabrımla hep senin yanındayım can eşim. Cezaevindesin diye yargılayacaklar seni ama bilmeyecekler o güzel kalbinin merhamet dolu yüreğini aslanım. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Umut Allah'tan, bugün değilse yarın kurban olduğum az sabır. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar derlisin bende sen. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abim, ben Çimentepe'den Tuğçe, T1A3 koşunu olan Can Coşkun kalbim. Hikayenin sonunda o kadar eminiz ki ondandır bu sabır ve inadımız. Yanında kimsenin olmadığını hissettiğin her an senin için ölüme bile yürüyebileceğimi bilmeni isterim. Bakmayın öyle dik başlı olduğuma. Benim de uğruna öldüğüm bir adam var. Şimdi onun sesine bile özlem çekiyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Yasa çıkar mı diye her an takip ediyorum. Bakıyorum aklım sende, bunu bil. Seni çok sevdiğimi ben gözüm yolda.
Berat Kurtay, ay sonuna kadar sabırla bekliyorum. Dua ediyorum her şey düzelsin, yoluna girsin diye bekliyorum. İyi geceler. TK1 Koğuşun Etmakta olan abi Merdin Şıballıkaya radyo başına. Ben Hanife Ballıkaya. Allah büyük, alacağız seni oradan. Sen bunu hak etmedin. Biz senin arkandayız. Sen tek değilsin. Çocuklarını düşün sadece. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin yanına kalmaz. Merak etme sakın. Seni çok seviyoruz. Kurban oldum. Senin gibi bir abim olduğu için çok şanslıyım. Sen bizim canımızsın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buradan teki C8'de yatmakta olan Beşir dayı, amcaoğlu Ozan, güzel canlar Emrah Can'a, abim Muhammed, baba Eser, abime Serhat, Ahmet, Öztürk, Serkan, Batum, güzel insan Kuşçu, Ferdiye, Efem'e, Azeri, Hasan'a, can kardeşi Murat'a, teki'de yatmakta olan Özgür Işık, kuzeni Muhammed, Yiğit Gedizli, Samet Kır ve Gedizli Samet. Gediz'den ismini sayamadım, herkese selamlar, saygılar. Buca'da yatmakta olan güzel insan Okman Etken'e. Lokman olabilir mi? İsmini sayamadım, herkese selam olsun. Sıddık Gönen, Ali Osman. Yarım gelen bir mesajımız. Selam dostlar. Şakran Kadın Cezaevi. B9'da yatan koca yürekli Çingenen Bahar Zengin. Yusuf Arputlu'dan Keke çalar mısınız? Tüm B9 koşuna armağan ediyorum. Asi Çakır unutmaz Keke. T3B18, sen benim aslan kardeşimsin. Aslan kafese yakışmaz. En kısa zamanda özgür günlerde beraberiz. Can dostum Burak Demirel. Herkes iyi gününde yanında olur. Biz kötü gün dostuyuz. Her zaman yanındayız. Beklenensin canımın içi. Can Burkim Osman Üstünç'tan birader şarkısı benden armağan olsun. T3B18 Burak Demirel. Canım abim, aslan abim. Buralar sensiz bomboş. Allah'ın izniyle sen en kısa sürede özgürlüğüne biz de sana kavuşacağız. Doğum günün kutlu olsun Can abim. İyi ki varsın, nice mutlu yıllara inşallah. Kardeşin Mastık Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun. Sevgilim nasılsın, seni çok seviyorum bir tanem. Bayram Kurt, Gamze Erman. Bir daha yenileyelim sayfamızı, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Evet, son mesajımızı da okuyalım. T3B18 Çam Dibinden Musa, güzel kardeşim Burak Demirel. Doğum günün kutlu olsun kardeş. Hep beraber nice mutlu yıllara, iyi ki doğdun kardeşim. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın yine aynı saatte, dediğim gibi saat 7'yi çeyrek geçe Allah nasip ederse SMS mesajları bugün olduğu gibi aynı şekilde yarın da ölmesine sağ kalırsak. Rabbime emanetsiniz. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetimsiniz. Hoşça kalın.

0: İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri

çaldıkça çalmaya doyamadık. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazı. Gülmeyi unutmuş insanlar sazı. Her evde bir çığlık, feryat var sazı. Dağlar kar, ciğer nar.

kalpli amcalar gibi, yani Kemal Sunal gibi, yani Azer Baba gibi sen de mi gidiyorsun? Yani artık benim değil misin? Yani artık benim olmayacak mısın? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Biri tez kapatsın gözlerimi bu bozuk parasını ya. Ama sen de haklısın. O İstanbul, o Ankara, o Mersin, bu Elazığ acımızı kandıramayacağımız kadar dardı. Ters gidiyordu her şey. Ya baba, anlam veremediğim bir şeyler vardı. Ulan altımızda çul yoktu be.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin,